o sizinle beraberdir buyurması, biz ona şah damarından daha yakınız şeklindeki ifadesi ve şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, onun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, ben kimim ve kimin huzurundayım sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da Allah ihsan edenleri sever buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in Allah güzeldir, güzeli sever hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir. Kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise Allah her işte ihsanı emretmiştir buyurarak ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur. Yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin insan modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza muhsin insan modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle
onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman

yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 21. Nefsinin değil Allah'ın kulu ol. Kalp huzuru ve iman selameti için en önemli hususlardan birisi nefsimizle olan ilişkimizi ayarlayabilmektir. Nefis, Kur'an'ın ifadesiyle kötülük yapmayı çokça emreder. Bu gerçek karşısında nefsimizin ölçüsüz arzu ve isteklerine, bizi yoldan saptıracak taleplerine boyun eğmek bizi helake götürür. Sözün burasında bu konuyla ilgili olarak bir hususa temas etmek isteriz. Genellikle daha önce İslam'ın ölçülerine riayet etmeye çalışan, ancak daha sonraları bu ölçülere eskisi gibi riayet edemeyen pek çok kimseden duyduğumuz bir söz var. Nefsime ağır geldi, yapamadım. Bir tür yeni durumun meşrulaştırılması ya da en azından bir tür mazeret beyanı gibi bir ifade. Bu kardeşlerimizi kınamak, eleştirmek, karalamak işin kolay yönü. Hiçbirimiz onların nasıl sosyolojik, psikolojik süreçler geçirdiğini bilmiyoruz. Dahası yarın kendimizin ve aile fertlerimizin nasıl bir tavır ve tutum içinde bulunacağını da bilmiyoruz. Bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Bununla birlikte iman kardeşliği bu konularda doğru bildiğimizi söylemeye engel teşkil etmez. Aksine doğru bildiğimizi söylememizi ister. Bu kardeşlerimize en başta şunu hatırlatmak gerekir. Bağlı olduğumuz dinin adı olan İslam, Allah'a teslim olmak demek. Allah'a teslim olduktan sonra hayatına yön vermesi gereken şey artık senin nefsinin istekleri, arzuları, beklentileri değil, Allah'ın emirleri ve yasakları olmalıdır. Kainatta her ne kötülük varsa bunların temelinde nefse uymak yok mudur? Çünkü nefis, Hazreti Yusuf'un da belirttiği gibi şiddetle kötülüğü emreder. İblis, Rabbimizin Hazreti Adem'e secde etmesi yönündeki emrine niçin boyun eğmedi? Nefsine ağır geldiği için değil mi? Kendisini ateşten yaratıldığı için büyük görmesi, onun Hazreti Adem'i kıskanmasına, Allah'ın emri karşısında kibirlenmesine yol açtı. Nefsine yediremedi ve emri terk etti. Kur'an, geçmiş kavimlerin yoldan çıkmalarına sebep olan şeyin de nefse uymak olduğunu belirtiyor. Mesela tarih boyunca peygamberlere en çok karşı çıkan ve birçok peygamberi öldüren İsrailoğulları hakkında bakın Rabbimiz ne diyor. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. İnsanın zaten yeryüzündeki imtihanı nefsine uyup uymama konusunda değil mi? Cennete zaten nefsinin isteklerine karşı çıkan, Rabbinin buyruklarına boyun eğenler gitmeyecek mi? Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Rabbimiz Kur'an'da Rabbinin buyruklarına değil, nefsinin arzularına uygun bir hayat yaşayanlar hakkında şöyle buyuruyor. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Öyleyse bilmeli ki kurtuluş tam da nefsimizin arzularını bir kenara koyarak Rabbimizin bizim için koyduğu ölçülere riayet etmekten geçiyor. Dünya ve ahirette her türlü kötülükse nefsimize uymaktan geliyor. Bir de şunu bilmemiz gerekir. Nefis daima rahatlığı tercih eder. Kendi başına bırakıldığında asla itaat etmek, yük altına girmek istemez. Onu helake sürükleyen durumlardan biri de nefsin bu yönüne meyletmektir. İnsanların Allah'ın dinini inkar etmelerinin ya da iman etseler bile bu dinin kurallarını ihmal ederek isyan etmelerinin temel sebeplerinden biri rahata düşkünlük illetidir. İslam'ı düşünelim. Bu dindeki ibadetleri, helaller ve haramları, emirler ve yasakları, kırmızı çizgileri. Bir kimse İslam'ı kabul ettiğinde bütün bunlarla yükümlü olacak. Hem de ömrünün sonuna kadar. İnsanın nefsi de boyunduruk altına girmekten, kulluk etmekten, sürekli denetim altında olmaktan hoşlanmaz. Nefis serkeş bir at gibidir. Üzerine birinin binmesinden hoşlanmaz. Kur'an, kıyamet gününü yalanlayanların bu inkarlarının altında fücur, günah işleme isteğinin bulunduğunu şu şekilde ortaya koyar. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Nefis kendi istediği şeyler içinse her türlü zorluğa katlanır. Mesela içki satın almak için çalışıp para kazanma, hava soğuk da olsa içki satan dükkana kadar yürüyerek gitme, konsere gitmek için soğuk havada 5 saat bilet kuyruğunda bekleme, sevdiği futbol takımının maçını izlemek için kalabalıkta aç ve üşümüş olarak beklemeye katlanır. Bundan şikayetçi olmaz ama bir namazı kılıncaya, bir oruç tutuncaya kadar oflayıp puflar, şikayetçi olur. İşte bütün mesele bu. Nefsinin kulu ve kölesi olanlar, nefsinin isteklerini yaparken zorlanmazlar. Allah'ın kulu olanlarsa, Rablerinin emrini yerine getirirken söylenmez, yakınmaz, dert yanmazlar. Duamız: Rabbimiz nefislerimizi ve nesillerimizi kendisine teslim olan kullarından eylesin. Nefsimize uyarak kendisinin kurallarını uygulamaktan vazgeçen, geri duran kimselerden olmaktan muhafaza eylesin. Nefislerine yenilen kardeşlerimize gafletten uyanma, silkinme ve kendine gelmeyi nasip etsin. Rabbimiz bizleri nefsimizin kul ve kölesi olmaktan muhafaza buyursun. Rabbimizin emrini yerine getirme konusunda her türlü zorluğa dayanma bilinci versin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.
1: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken,
2: Diyanet Radyo,
1: mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken,
2: Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo,
1: biz de sizi dinliyoruz.
3: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim. İşte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad. Varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet. Doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin

sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızan.

0: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 26. cüzdeyiz. ...26. cüzde Câsiye suresinin son sayfası ve Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat ve Kaf surelerinin tamamı ve Zariyat suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Ahkaf suresinde Risaletle ilgili haberler bir başka bölgedeki peygamberlerin mücadeleleri üzerinden anlatılmaya devam etmektedir. Bu cüzdeki temel konulardan ilki peygamberlerin tebliği. Hazreti Hud ve Ad kavmine Ahkaf yani kum tepeleri bölgesinden tebliği ve uyarıları anlatılır. 26. cüzün ikinci başlığı ise kavimlerin helak sebebi. Sonra onların Hazreti Hud'a karşı mücadeleleri ve helak olmaları anlatılır. Ahkaf suresi ile Hamim sureleri bu şekilde tamamlanır. Suredeki son mesaj şudur. Ulul azm, peygamberler gibi sen de sabret, dirençli ol. 26. cüzün 3. konusuysa inananların başarıları. Bundan sonra gelen 5 surenin ana teması risalet, cihat ve vahiy eğitimidir. Muhammed suresinde iman, tebliğ ve cihat konuları açıklanmakta. Bu bağlamda peygamberlere iman edip güzel işler yapanların cennete gidecekleri, peygambere savaş açıp kötü işler yapanlarınsa cehenneme atılacakları anlatılmaktadır. İlgili emir ve tavsiyelerle konu devam etmektedir. Sonra gelen Fetih suresi, önceki surenin devamı niteliğindedir. Sure, Resulullah'a fetih müjdesiyle başlar. Bu müjde dar anlamıyla o günkü Mekke'nin fethiyle ilgili olsa da, aslında son peygambere genel anlamıyla bütün yeryüzü fethi müjdelenmektedir. Çünkü Mekke fethedildiği anda o bölgedeki bütün Araplar İslam'ın hakimiyetini kabul edeceklerdi. Sonraki ayetler de İslam'ın yeryüzü hakimiyetini müjdelemektedir. Mekke ve kutsal bölgeye hakim olan güç Orta Doğu'ya da hakim olur. Orta Doğu'ya hakim olan güç bütün dünyaya hakim olur. Onun için savaşlar sürekli Orta Doğu merkezli devam etmekte. Dış güçler sürekli buraya hakim olmanın mücadelesi ve stratejisini yürütmektedir. Burası adeta dünyanın merkezidir. Fetih suresinin son ayetinde ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının önemli vasıfları özetlenerek adeta bize başarının ve fethin formülü verilmektedir. Sonra gelen Hucurat suresi de bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Çünkü burada İslam toplumunun eğitimine ışık tutulmaktadır. Bu eğitimi iki kısımda inceleyebiliriz. Birincisi, Allah ve Resulüne karşı tavsiye edilen davranış biçimleri, adab. İkincisi ise, müminlerin birbirlerine karşı davranış biçimleri. Sonraki Kaf suresi de bir öncekinin devamı gibidir. Burada da sahabenin ve diğer müminlerin önceki kavimlerin hatalarından ders almaları istenir. İşte Nuh kavmi, Ashab-ı Res, Semud ve Ad kavimleri, Firavun güçleri, Lut kavmi, Ashab-ı Eyke ve Tübba kavmi. Onların helak sebepleri anlatılır. Adeta tarihin bir bölümü, bütünü blok halinde gözler önüne serilir. Bunları takriben ölüm ve diriliş gerçeği, ayrıca şeytanın kandırdığı kişileri ahirette yalnız bırakacağı haberi hatırlatılır. Sure sonunda Hazreti Peygamber'e ve müminlere verilen son mesajlarla sure tamamlanır. Evet, 26. cüz Zariyat suresinin ilk yarısıyla sona erer. Bu surede diriliş ve ahiret konuları devam eder. Zariyat suresi yeminle başlar. Yeminle başlayan Mekki sureler bundan sonra sürer. Daha sonraki bölümlerde vurgulu ve etkili Mekki sureler bulunmaktadır. Bu cüzün sonuna geldik. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi altıncı cüz.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alaya aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi: siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, ayetlerimize alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar, mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de: Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin, yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de: onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını O daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak O yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen O'dur. Yine de ki, ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Ve de ki, ne dersiniz? Ya o Allah'tan inmiş de siz onu inkar etmişseniz, üstelik İsrailoğullarından bir tanık onun bir benzerine şahit olup iman ettiği halde siz büyüklük tasladınız. Şu kesindir ki Allah hak tanımayan topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler inananlara şöyle dediler: eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz, kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına,
yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel, kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Adin kardeşini Hud'u hatırlat. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur, şöyle uyarmıştı. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderdiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri tanrılar kendilerine yardım etselerdi ya, aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah yolunun davetçisine kulak vermeyenler yeryüzünde onu aciz bırakamayacak, ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acize düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince, bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır.
iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların, Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinize denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kâfirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kâfirlerinse böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlerse nimetlerden yararlanır, tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni yurdundan çıkaran beldenden daha güçlü nice beldeler var ki, biz onların halklarını helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler, keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir. Dinen ve örfen makbul sözdür. Durum, savaş emri kesinlik kazanınca, Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz, hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi?
Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, içinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde, inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar, asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Servetinizi sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz.

Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle,

ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkara sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkara sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de
Sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki, sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik. Üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden

Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak çöküverir. Ona şöyle denir: İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken sura üfürülür. İşte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sürük götüren görevli bir de tanıkla gelir. Ona şöyle seslenilir: Sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der ve şu emir gelir: Atın cehenneme her inatçı kafiri, iyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan, Rabbim onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi der. Allah şöyle buyurur: Huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. Bende söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir: İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinip korkan ve samimi bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu yücelterek an. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yer küre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Uyarımızı ciddiye alanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylemektesiniz. Çarpık düşünceli olanlar doğru yoldan başkasına yönelirler. Kahrolası yalancılar! O gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin

az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağa getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbin böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 29 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 29 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Üretilmiş korku. İslamofobi. İslam'ı ve Müslümanları bir korku objesi olarak niteleyen İslamofobi, Batı dünyasında gerçekte karşılığı olmayan üretilmiş bir korku türüdür. Dahası İslamofobi münferit olmayan, son derece sistematik ve planlı, örgütlü, ciddi finans kaynakları olan, medya, akademi, siyaset ve sivil toplum ayakları olan ve Batı'nın bir öteki olarak Müslümanlara bakışında ihtiyaç duyduğu bir kimlik tanımlamasına karşılık gelen bir kavramdır. İslamofobi, genel olarak yabancı düşmanlığının uzantısı kabul edilen bir terim olarak İslam'a, Müslümanlara ve onlarla ilgili durumlara karşı duyulan karşıtlığı ya da ön yargılı görüşü temsil eder. Korkunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bilen ve bu korkuyu hem üretmek hem de kötüye kullanmak isteyen büyümekte olan bir girişimdir. Bu terim yoluyla Batı dünyasında yaşayan Müslümanlar tehlikeli bir ötekileştirme süreci içine çekilerek özgürlükleri kısıtlanıp düşmanca tavırlarla karşılanmakta ve sürekli kontrol altında tutulmak istenmektedir. Bir hadis. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed sakiyi atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ona muhtaç, Muhammed ehli ve sellem. Kuddusi

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anır.

rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El-Muni. Kullarını maddi manevi zengin eden, mülkün asıl sahibi, mutlak zengin olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığına zenginliğini bahşeden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Zengin olmak, ihtiyacı bulunmayıp müstani kalmak anlamındaki gina kelimesinden türeyen muni esması, zenginlik verip tatmin eden anlamına gelir. Allah'ın muni oluşu, kullarını ihtiyaçtan kurtarıp zengin etmesiyle, bütün varlıkların muhtaçlığını hazinesinden ikram ederek gidermesiyle tecelli eder. Allah, kullarının hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını karşılar. Maddi açıdan tatmin, kulun yoksulluğunu giderecek servetle ikramlanması ve onu başkasına yardım edebilir hale getirmesiyle tecelli edebilir. Kula kanaat duygusu vererek ikram ettiği nimete kanaat ettirebilir, gönül zenginliği ihsan edebilir. Manevi tatminse kulun güzel davranışlara sevk edilmesiyle Allah'ın kendine yakınlaştırması olabilir ki asıl kıymetli zenginlik budur. Peki biz şimdi kendimize soralım. Biz bunlardan hangisiyiz? Elimizdeki bize zengin hissettiriyor mu? Gerçekten zengin miyiz? Ya da ne zaman ve nasıl zengin olacağız? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan ne zaman tatmin olur? Elindekinin kendisi için yeterli olduğuna emin olduğunda, değil mi? Peki bu eminlik derecesi herkeste aynı mıdır? Diğer bir deyişle herkesin zenginlik anlayışı aynı mıdır? Elbette değildir. Kimi için başını sokacak bir ev en büyük zenginliktir. Kimi için evlatlarını uyutacağı sıcak bir yatak, kimi için bahçeli bir ev, kimi için son model bir araba. Herkesin zenginlikten anladığı farklıdır. Ayrıca sahip olduğunda zengin hissedeceği eşya da farklıdır. Buradaki incelik, bulunduğumuz noktada neye sahip olduğumuzdur. Sahip olduklarımız, sahip olmak istediklerimizi de belirler. Çadırda uyuyan birinin hiçbir zaman son model araba hayali kurmasını beklemeyiz. Onu tatmin edecek şey o anda sahip olmadığıdır. Bizim bir evimiz, bir arabamız, sıcak yatağımız varsa, borcumuz yoksa, kimsenin kapısını çalıp yakamıza yapışacağını düşünmüyorsak, korkularımızdan eminsek hayalimiz son model bir araba olabilir. Demek ki zenginlik herkes için ayrı anlam taşıyor. Herkesin zenginliği kendine özel. Peki neden bu kadar özel bir kavramı genelleştiririz o zaman? Neden zengin gördüklerimiz hep aynıdır? Yalnızca büyük evi olan, gösterişli yaşayan kimselerin zengin olduğunu düşünürüz. Neden? Kime göre zengin, neye göre zengindir o kimseler? Ya da biz onlara sahip olmadığımız için fakir miyiz? Sahip olduklarımızın bir değeri yok mu? Böyle deyince insan geriliyor. Elbette var diyor içinden ama hep bir ama var hayatımızda. Ama daha fazlası da olsa iyi olurdu yani. Hayır demezdik. Elimizdekiler yetmiyor mu? Yetiyor tabii ama... Ama insanın zihnini kirleten en büyük zehirlerden biridir. Amayla başlayan bu cümle

Ellerimiz şükürsüzlük kokar. Rabbimiz bizi hakkıyla şükreden kullarından eylesin. Hiç borcun oldu mu sevgili dinleyici? Ufak tefek borçları düşünme. Öyle bir borç düşün ki altından kalkamayacağın, aylarca biriktirsen de ödeyemediğin, her ödemeye çalıştığında eksik kalan, her seferinde belini büken, bir bitse diye gözünün içine baktığın, böyle bir borcun olsa, istemeden girdiğin, seni yoran. Hiçbir borcunun olmaması ne kadar büyük zenginlik olmaz mı? Sıfırda olmak zenginlik olmaz mı senin için? Birçoklarının sıfırı vurduğu nokta, senin için okyanusun dibinden çırpınarak yüzeye çıkıp nefes aldığın yer olmaz mı? Sıfır ne büyük nimettir değil mi eksideki biri için? İşte insanın nerede durduğu, nereden baktığı mühim. Şimdi düşünelim. Doğduğumuzda sıfırdık. Rabbimiz bize bir aile verdi, nefes verdi, can verdi. Büyüttü bizi birilerinin elinde. Yetiştik çıktık, aklı fikri olan insanlara dönüştük. Sahip olduklarımızın hepsini ama hepsini borç olarak almıştık. Borçla yaşadık. Rabbimiz nimetleriyle kendini perdeleyince ona borçlandığımızı unuttuk ve bizim sandık. Aldıklarımız yetmedi, daha da olsa iyi olurdu ya demeye başladık. Zaten olan borcumuzun üstüne yenisini koyma derdine düştük. Nereden nereye geldik? Şu an burada, durduğumuz yerde neyin zenginiyiz? Borç zengini mi? Rabbimiz bizi borcunu kulluğuyla ve şükrüyle ödeyebilen salihlerden eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bazı şeyler var hayatımda değiştirebildiğim. Bazılarınıysa ne yapsam değiştiremiyorum. Değiştirebildiklerimi iyileştirmek boynumun borcu. Uğraşırım ama değiştiremeyeceğim şeyler için harcadığım çaba ziyandır. Benim bunu fark etmem gerek. Hayat aynı hayat. Benim bakış açım kıymetli. Bir başkasının yakınıp durduğu hayatına baktığımda, ben böyle yaşasam nasıl tadını çıkartırdım diyebiliyorsam, bakış açısının hatalı olmasının o kişinin hayatını çekilmez hale getirdiğini görebiliyorsam, aynısını kendim için de yapabilmem gerek. Rabbimin beni ne çok altından kalkılmaz borçtan uzak tuttuğunu ve beni nasıl zengin kıldığını fark etmem gerek. Daha çok malım olması beni zengin kılmayacak. Benim sahip olduğumdan ikram edebilme gücüm benim zenginliğim olacak. Benim cömertliği huy edinmem gerek. Elimi bollaştırmam, açmam, vermem gerek. İçimi saran şu rızık korkusundan kalbimi kurtarmam gerek. Hiçbiri benim değildi, Rabbim ikram etti. O halde ben de ikram edeyim diyebilmem gerek. Yalnızca cömertlikle değil, beni Rabbime yakınlaştıracak bütün güzel huyları kendimde toplamaya gayret etmem gerek. Benim zenginliğim bu olmalı. Para için uykusuz kalıp gecemi gündüzüme katabiliyorsam, ahlakımı güzelleştirmek için de katabilirim. Ama bunun için önce ahlakı güzel insanlara özenmem gerek. Efendimiz nasıldı mesela? Cesur, sadık, sakin, huzurlu, adil, merhametli. Beni bunlar heyecanlandırmalı. Birinde gördüğüm son model araba veya büyük geniş bir ev kadar heyecanlandırmalı. Bende de olmalı bu güzel hasletler diyebilmeliyim ki sahip olmak isteyeyim. İşte o zaman Rabbimin muni esması üzerimde tecelli etmiş olur. Benim bakışımda her şey. Her şey benim kalbimde bitiyor. Dilerim ki Rabbim kalbimi kendi sevgisiyle doldursun, verdiği dünyalığa kanaat eden kullarından eylesin. Fazlası için kendini boşa yoran ve huzuruna vardığında elleri boş kalan kullardan olmaktan Rabbime sığınırım. Bütün varlıkların kendisine muhtaç olduğu, mutlak zenginlik sahibi ve övülmeye layık olan Ya Muni. Biz yolumuzu şaşırdığımızda bize yol gösteren, bizi hidayete erdiren de, şu fakirliğimizde bizi zenginliğinle rızıklandıran da sensin. Bizi yalnızca sana

0: muhtaç olmakla zengin et. Sana ihtiyacımız olmadığımızı düşünecek kadar acizleşip fakirleşmekten yine sana sığınırız. Gerçek mülk sahibi sensin. İkram yalnızca senin elindendir. Bizi sensiz bırakma. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında

Yanlarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil,
14: biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara.
23: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
24: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
25: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. Cuma bayramımızda sizlerle birlikteyiz. 11 Eylül 2026 Cuma sabahında huzurlarınızda ve kulaklarınızdayız efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim Cuma bayramımızın bereketiyle, rahmetiyle, güzelliğiyle bizleri hemhal eylesin inşallah. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyoruz efendim her birinize. Ve Cuma mesajlarınızı, dualarınızı bekliyoruz tabii ki. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor efendim. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim, gündem bölümüne hemen geçiş yapıyoruz. Şöyle bir bakacağız haber başlıklarına. Başkan Erdoğan baba ocağında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaptığı konuşmada yaklaşan seçimlere ilişkin mesaj verdi. Bugünkü toplu açılış töreni için şehre gelen Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da kendini karşılayan kalabalığa, "Bu birlik, bu beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum," dedi. "Sorunların kaynağı Netanyahu," diyor. AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün bir bölgeye baktığımızda sorunun kaynağı Netanyahu hükümetidir. Yani bugün Lübnan'da, Suriye'de, İran'da ve diğer alanlarda ortaya çıkan bu tablo Netanyahu hükümetinin saldırganlığı ve soykırımcı politikalarının neticesidir," dedi. Öte yandan, "Bu başarıyı diğer ülkelere anlatın." PISA yönetimi Türkiye'ye bu teklifi yaptı. Türkiye'nin IOCD'nin uluslararası öğrenci değerlendirme programı olan PISA 2025'te büyük sıçrama yaşamasına ve yapmasının yankıları sürüyor. Başarıyı gazeteye değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA yönetiminden gelen teklifi de aktardı. "2015 sonrası olağanüstü bir çizgi izlediniz, bunu diğer ülkelere de anlatmanızı istiyoruz," dedi. Eğitimdeki FETÖ vesayeti kırıldı, altyapı, marif modeli ve öğretmen, bu başarının aynı zamanda eğitimde fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek için atılan devasa adımlarla geldiğine dikkat çeken Bakan Tekin, "Ardından Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile müfredatta yaptığımız değişikliklerin çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum," dedi. Üçüncü olarak da, "Öğretmen yetiştirme sürecinde başlattığımız dönüşümün etkili olduğunu düşünüyorum," dedi. Ve PISA'daki son durum, Türkiye PISA'da puanının en fazla artıran ülke oldu ve fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak birden yükseldi. Öğrencilerimiz fen bilimlerinde 494 puan ve okumada 472 puanla IOCD'nin ortalamasını aşarken matematikte ise 462 puanla ortalamanın 1 puan altında kaldılar," denilmiş. Öte yandan, "Kiralar 10 bin liradan başlıyor," diyor İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi. İstanbul'un 12 ilçesinde uygulanacak kiralık konut projesinde detaylar belli oldu. İlçelere göre kiralar 1 artı 1 10 bin, 2 artı 1 12 bin, 3 artı 1 15 bin, 4 artı 1 evler 18 bin lira olacak. Hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan yararlanabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız," dedi. Gülistan'ın naaşı kimyasalla eritilmiş olabilir deniliyor. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki yargı muhabirleriyle bir araya gelip soruları cevapladı. Gülistan doku soruşturmasına ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor," denilmiş efendim haber özetinde. Deniz Olgun'un seyisine kırmızı bülten deniliyor. 8 Eylül 2016'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Süleymancıların lideri Ahmet Arif Deniz Olgun'un gören son kişi olan Türkmenistan uyruklu seyis Rıfat Kadirov hakkında kırmızı bülten çıkarılacak. Kadirov, Deniz Olgun'un ölümünden tamamen, özellikle hemen 11 gün sonra Türkiye'de kaçak kaldığı gerekçesiyle sınır dışı edilmiş deniliyor. Bir diğer haber başlığına ve bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Hemen şöyle, "Önümüzdeki seçimleri başarıyla atlatacağız," diyor haber başlığında. Çalışma programı kapsamında Rize'ye giden Başkan Erdoğan, Güneysu'da hemşehrileriyle bir araya geldi. Baba ocağında kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti. "Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Bu beraberlik içerisinde Rabbim bize nice başarılar nasip etsin. Bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum," dedi Erdoğan. Öte yandan kadın başkanlarla buluştu. Başkan Erdoğan 18 il ve ilçenin AK Partili kadın belediye başkanıyla bir araya geldi. Görüşmede Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçecioğlu da yer aldı deniliyor efendim.
Ve diğer önemli haber başlık yine aynı şekilde İstanbul'un göbeğinde 10 bin liraya kiralık ev. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirliye kiralık sosyal konut projesi 14 Eylül tarihinde başlıyor. İstanbul'da 15 bin haneye nefes aldıracak proje tüm Türkiye'ye yayılacak. TOKİ ilk etapta 12 ilçede 1071 konut kiralayacak. Kura çekimi ve teslimatlar Ekim ayında yapılacak. 1 artı 1'ler 10 bin lira, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1'ler 15 bin liradan kiralanacak. 4 artı 1'in kirası ise 18 bin lira olacak. Kampanyadan evi olmayan ve aylık hane geliri 100 bin lirayı aşmayan aileler yararlanacak. Sosyal konutlar 3 yıllığına kiralanabilecek. Bakımları yapıldıktan sonra yeni sahiplerine verilecek. Piyasa rayiçlerinin çok altında rakamlarla sunulan konutların kiraları dengelemesi hedefleniyor. Öte yandan Şehircilik Bakanlığı önümüzdeki dönemde sosyal kiralık konut projesini yurt geneline yayacak denilmiş efendim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, büyük şehirlerde hiç kimse barınma kaygısı yaşamayacak dedi. Evi olma şartı aranıyor, evli olma şartı da aranıyor denilmiş efendim. Bir diğer haber başlığında ahbap mağdurları sınırları aştı. Ahbap soruşturmasında mağdur sayısı her geçen gün artıyor. Amerika'da bir klinik sahibi Haluk Levent'in kendisinden 4 milyon 600 bin dolar aldığını ve elinde senet bulunduğunu belirterek savcılığa başvurdu. Elden verilen paralar, gayrimenkul devirleri ve mali hareketler mercek altına alındı. Öte yandan rüşvetin bahanesi yoksullara yardım. İş adamı Süleyman Çetinsay'a İmamoğlu Suç Örgütü'ne verdiği 500 bin doların detaylarını anlattı. Boğaziçi imardaki ruhsat sürecinde Süleyman Atik'e yönlendirildim, yoksullara dağıtacağız diyerek 500 bin dolarlık market kartı istedi, parayı elden verdim. Çetinsay'a savcının parayı niye elden verdin sorusuna market kartı alsınlar diye belediyeye para yatıramam ki İmamoğlu gezerken garibanlara dağıtacak denildi diyor efendim haber özetinde. Bir diğer haber başlığında aynı şekilde Bakan Gürlek ceset kimyasalla yok edilmiş olabilir dedi. Gürcistan doku cinayetinde dehşete düşüren şüphe denilmiş efendim haberin özetinde ve 75 günde hafız oldular diyor diğer alt haber başlıkta. Tüm haberlerimizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağız efendim. Ama öncesinde güzel bir eserimizi tabii ki buluşturacağız. Sonrasında mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarımıza bakalım. Cumamız mübarek, duamız kabul, Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin efendim. Keçiören'den, Ankara Keçiören'den Abdülkadir Levent. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diliyorum Kocaeli'den herkese. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Cuma'nın bereketi, hayrı, rahmeti üzerimize olsun. Amin efendim. Hayırla kalınız, dua ve sevgiyle inşallah bütün emeği geçen herkese, ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. İncir Diyarı Bursa'dan yazıyorum. Mudanya Dedeköy'den Emin sizi her sabah dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eser de radyomuzun çalışanlarına ve bütün dinleyenlere gelsin. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm Çağatay Bey kardeşim. Aleyküm selam efendim. Milli Saraylar, Milli Saraylardan Muzaffer Yumuşak, Müslüman aleminin Cuma bayramı mübarek olsun. Amin efendim, Allah razı olsun. Cümle İslam alemine mübarek olsun. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz bizler de vazifelerinizde. Tüm mesaide olan, vardiyasında olan ya da mesaiye başlamak üzere şu anda yola revan olan bütün kıymetli dinleyicilerimiz, yani mesai grubumuz, her birinize kolaylıklar diliyoruz. Mevlam işlerinizi kolaylaştırsın inşallah. Cuma'nın hayrı, bereketi, bütün güzellikleri, rahmeti, kısmeti üzerimize olsun efendim. Tüm İslam aleminin üzerine olsun. Şu güzel eserimiz sizlere armağanımız olsun. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katıl'ın vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katıl'ın şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katıl'ın.
0: Reklam.
4: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
5: Efendim devam ediyoruz hemen kaldığımız yerden. Sorunun kaynağı Netanyahu'dur diyor efendim. Haber başlığında gündem sayfamızda. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Özellikle toplantının gündemine ilişkin parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakından takip ettiklerini belirten Çelik, silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Savaşı'nın başladığından itibaren çatışmanın daha derinleşmemesi için ve sivil kayıpların durdurulması için büyük bir inisiyatif ortaya koyduğunu dile getiren Çelik, İslamabad mutabakat saftının ortaya çıkmasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin çok büyük katkıları vardır dedi. Provokasyonlardan kaçınma ve yeniden müzakere masasına dönülmesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik trafiğini devam ettiriyor. Bütün bir bölgeye baktığımızda sorunun kaynağı Netanyahu hükümetidir. Yani bugün özellikle Lübnan'da, Suriye'de, İran'da ve diğer alanlarda ortaya çıkan bu tablo Netanyahu hükümetinin saldırganlığı ve soykırımcı politikalarının neticesi olarak ortaya çıkmıştır. En son biliyorsunuz yeni yerleşim yerleri ilan etmişlerdi fakat ilan ettikleri yeni yerleşim yerleri çok stratejik yerler. İki devletli çözümü tamamen imkansız kılacak şekilde yeni yerleşim yerleri ifade ediyorlar, ortaya koyuyorlar. Bunun ihalesini yapmaya hazırlanıyorlar ve tabii buna İngiltere ve Avrupa Birliği'nin çok güçlü bir şekilde karşı çıkması ve belki de ilk defa etnik temizlik olarak onlar tarafından bu şekilde adlandırılması artık vahşetin hangi boyutlara geldiğini göstermektedir dedi. Öte yandan 4 başkan AK Parti'ye geçti. MKYK toplantısının ardından farklı illerden 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Açıklanan isimlere göre İzmir'in Foça ilçesinde CHP'li belediye başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye geçti. Kayseri'de de CHP'den istifa eden Felahiye belediye başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un da yeni adresi AK Parti oldu. Muş'un Sungubel'de Belediye Başkanı Burhan Sayılgan yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı deniliyor. Öte yandan yaklaşan seçimi başarıyla atlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek toplu açılış töreni ve çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye geldi. Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi Erdoğan. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yineliyorum dedi denilmiş haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ardından mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar, selamünaleyküm. Başkent Ankara'dan Muhammed Zahit Gül, babamla Kur'an kursuna giderken hep sizleri dinliyoruz. Sıradaki eser hafızlık hocalarıma ve arkadaşlarıma armağan olsun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Hemen diğer mesajlarımıza da bakalım şöyle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı günler, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyoruz. Konya'dan Mevlana diyarından sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar olsun. Faruk Öndeş, teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, aleyküm selam. Hayırlı cumalar diliyoruz bütün Türk İslam alemine. Mevlana şehrimiz Konya'dan selam olsun. Bizden de Konya'mıza selam olsun. Sıradaki eser tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine, Sancak ailesine, kursiyerlerine, dağ ailesine gelsin. Sağlıcakla kalınız. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Bizlerle birlikte olan ve yayınımızı dinleyen bütün değerli dinleyicilerimiz, hayırlı cumalar, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Gündem sayfamızdan efendim, Türk devletleri suçla mücadelede birleşiyor denilmiş haber başlığında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında suç ve güvenlikle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek Türkpol adıyla yeni bir kolluk işbirliği mekanizması kurulmasını önerdi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TDT İçişleri Bakanları 3. toplantısında konuşan Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ticareti ve siber suçlarla mücadelenin ortak yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadelesine ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, 2026'da 18'i uluslararası olmak üzere 557 suç örgütüne yönelik 1568 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Bu operasyonların 78'inin uyuşturucu ticareti yapan örgütlere yönelik olduğunu belirtti. Aynı dönemde 177.000 siber devriye ve 4210 siber operasyon yapıldığını, yasa dışı bahis ve kumarla bağlantılı 58.247 internet sitesinin erişime kapatıldığını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında suçla mücadele konseyi kurulmasını önerdiklerini aktaran Bakan Çiftçi, bu yapının ilerleyen dönemde Europol ve ASEANAPOL benzeri Türkpol, yani Türk Devletleri Kolluk İşbirliği Ajansı'na dönüşebileceğini ifade etti. Konseyin özellikle farklı ülkelerde faaliyet gösteren suç örgütlerine ve aranan şahıslara karşı ortak mücadele imkanı sağlayacağını belirten Çiftçi, kurucu anlaşmanın müzakere sürecinin tamamlanmasının ardından bir sonraki toplantıda imzalanmasını hedeflediklerini de kaydetti. Öte yandan Bakan Çiftçi, yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarıyla mücadelenin Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2027-2031 strateji belgesine dahil edilmesini önerdi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede de ülkeler arasındaki veri paylaşımı ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz. Hemen ardından mesajlarınızla, selamlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınıza hemen şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. İstanbul'dan Aysun ben. Kayseri'deki anneciğime selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Sıradaki eser bütün dinleyenlere armağanımız olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu mübarek cuma gününün hatırı hürmetine efendim. Dualarınızı bekleriz sizlerden. Dualarınızda olmak duasıyla bizim daim dualarımızdasınız kıymetli dinleyicilerimiz. Tüm İslam alemimiz. Rabbim daim yar ve yardımcımız olsun. En güzel, en bereketli her halide bizlere nasip eylesin. Amin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Meryem Koyuncu Şanlıurfa'dan yazıyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Dualarınıza talibiz, dualarımızdasınız diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine ve çalışanlarına. Rabbim bu cuma günü hürmetine haklarında hayırlı olanları nasip eylesin. Hastalarımıza şifalar versin. Amin. Denizli'den selamlar, sağlıcakla kalınız. Teşekkür ediyoruz sizler de efendim. Hayırlı, bereketli sabahlar diliyoruz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Tabii bu güzel kelamları, duaları yazma niyetinde olan bütün değerli dinleyicilerimize de hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Güzel bir eserimiz var sırada, hemen onunla buluşturalım sizleri. Armağan edelim, ardından devam edelim.

Ve efendim diğer bir haber detayımıza bakıyoruz. Bu başarıyı herkese anlatın PISA yönetiminden Türkiye'ye övgü. Türkiye'nin PISA 2025'te yükselişi dünyada yankı buldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 91 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarında Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünün birinde her birinde ayrı ayrı puanını artırarak OECD ülkeleri arasında en fazla ilerleme kaydeden ülke oldu. Türkiye'nin başarısı dünya genelinde eğitim performansının gerilediği bir dönemde ortaya çıkması nedeniyle uluslararası eğitim çevrelerinin de dikkatini çekti. Konuyla ilgili gazeteye değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu başarı eğitimde önce fiziki ve teknolojik altyapı sorunlarını çözmek için attığımız devasa adımların ürünü. Ardından Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle müfredatta yaptığımız değişikliklerin çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum dedi. Üçüncü olarak da öğretmen yetiştirme sürecinde başlattığımız dönüşümün etkili olduğunu düşünüyorum. Zira özellikle de AK Parti iktidarlarının önemli kazanımlarından birisi de gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarıyla öğretmen başına düşen öğrenci sayısı göstergelerinde çok büyük bir ilerleme sağladık dedi. PISA sonuçlarında ortaya çıkan başarının diğer ülkelere anlatılmasının istendiğini belirten Tekin, PISA yönetimiyle yaptığımız toplantılarda bize ifade edilen bir cümle çok dikkat çekici. 2015 sonrası olağanüstü bir çizgi izlediniz. Bunu diğer ülkelere de anlatmanızı istiyoruz. Bu cümle şu açıdan çok önemli. Bu başarının altındaki önemli nedenlerden birisi eğitim politikaları üzerindeki FETÖ vesayetinin kırılması. PISA yönetiminin bu tespiti bizim özellikle dershaneler süreciyle başlattığımız vesayeti sonlandırma çabamızın karşılığını aldığımızı da gösteriyor. O tarihlerde müsteşar olarak bu ifadeleri ben sıklıkla kullanıyordum dedi. Tekin, son olarak bu başarının elde edilmesinde eğitimi her daim birinci öncelik olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunmak isterim ve tabii ki fedakarca çalışan öğretmen arkadaşlarıma ve bütün eğitim çalışanlarına müteşekkirim dedi. Bakan Tekin konuşmasını da böyle sonlandırıyor denilmiş. Öte yandan denizleri koruma seferberliğine destek diyor diğer bir haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fethiye Körfezi'nde gerçekleştirilecek dip çamuru temizliğinin deniz ekosisteminin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, deniz çayırlarını ve doğal dengeyi gözeten bu kıymetli adımlarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum ifadelerini kullandı. Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 90 kilometrelik sahilde Derya Mapa Samandıra yönetim sistemi hayata geçiriliyor. Kontrolsüz demirlenmenin deniz tabanına verdiği zararı önlemek amacıyla 926 sabit bağlama mapası ve 906 tonoz yerleştirildi. İç körfezdeki dip çamurunun temizlenmesi için de iki dip tarama gemisiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 600 hektarlık alanda 16 milyon metreküp çamurun 3 yılda çıkarılması planlanıyor denilmiş efendim. Haberin son cümlesi de bu şekilde yansıyor. Hemen şöyle mesajımıza da bakacağız ardından. Programın son bölümünde müsaadelerinizi isteyeceğiz efendim. İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar sitesinden Akışoğlu Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Aleykümselam. Hayırlı bereketli cumalarımız olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli cumalar bütün Türkiye'mize, Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine, Ahmet Şafak'tan Memleket Meselesi eserini bütün dinleyenlere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Teşkilatı için yayınlarsanız sevinirim diyor isimsiz dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim bizler de sizlere. Hemen şu güzel eserimizi buluşturalım, ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Ve efendim geldik programımızın sonuna. Siz kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Akşam saat 18'de ile akşamlarda buluşmak üzere. Hayırlı cumalar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 29 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 29 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Üretilmiş korku. İslamofobi. İslam'ı ve Müslümanları bir korku objesi olarak niteleyen İslamofobi, Batı dünyasında gerçekte karşılığı olmayan üretilmiş bir korku türüdür. Dahası İslamofobi münferit olmayan, son derece sistematik ve planlı, örgütlü, ciddi finans kaynakları olan, medya, akademi, siyaset ve sivil toplum ayakları olan ve Batı'nın bir öteki olarak Müslümanlara bakışında ihtiyaç duyduğu bir kimlik tanımlamasına karşılık gelen bir kavramdır. İslamofobi, genel olarak yabancı düşmanlığının uzantısı kabul edilen bir terim olarak İslam'a, Müslümanlara ve onlarla ilgili durumlara karşı duyulan karşıtlığı ya da ön yargılı görüşü temsil eder. Korkunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bilen ve bu korkuyu hem üretmek hem de kötüye kullanmak isteyen büyümekte olan bir girişimdir. Bu terim yoluyla Batı dünyasında yaşayan Müslümanlar tehlikeli bir ötekileştirme süreci içine çekilerek özgürlükleri kısıtlanıp düşmanca tavırlarla karşılanmakta ve sürekli kontrol altında tutulmak istenmektedir. Bir hadis. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: it.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Haya sahibi olan kişi, yanlış davranmaktan çekinen hareketlerle doludur. Bu kişiler yumuşak tabiatlı olur. Densiz işlerle uğraşmaz. Allah kime haya ve anlayış ihsan etmişse, ona devletle birlikte bütün şerefleri de bahşetmiştir. Bütün uygunsuz işlere engel olan haya, iyiliklere yönelten ve ulaştıran bir araçtır. Haya, insan için büyük bir süstür.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz!
2: İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Eftas mevkiinde toplandı. Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi.
3: Ayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
4: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
5: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
3: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir.
5: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
3: Neden?
4: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.
0: 145. Bölüm.
2: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, inşallah yarın döneceğiz diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı. Peygamber Efendimiz de söz verdiği gibi hareket ederek

0: onları hürriyetine kavuşturdu. Peygamberimiz ikinci olarak Taif'e sığınan Malik bin Avf'a haber gönderip gelip Müslüman olduğu takdirde kendisine malını ve ailesini teslim edeceğini, bunun yanında 100 deve vereceğini de vaat etti. Bu haber kendisine ulaşır ulaşmaz Malik Allah Resulü ile buluşup Müslüman oldu. Allah Resulü Zilkade ayının başında Huneyn ganimetlerinin toplandığı Cirane mevkiine geldi ve orada 13 gün kalarak ele geçirilen esirleri ve diğer ganimetleri taksim etti. Liderleri Malik bin Avf'ın Müslüman olmasından etkilenen Hevazinlilerden bir grup peygamberimizin huzuruna gelip özür beyan ettiler ve bazı isteklerde bulundular.
1: Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun.
2: Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun Hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla. Sen akrabalık haklarını gözetirsin. Kureyş de sana düşmanlık edenleri affettiğin gibi bizi de affet. Bizden aldığınız malları ve ailelerimizi bize iade et.
0: Peygamberimiz onlara şöyle dedi: ben sizin Müslüman olma ihtimalinize binaen ganimet taksimini geciktirmiştim. Ama siz çok geç kaldınız. Artık mallarınız ve esirler mücahitler arasında paylaştırılmış bulunuyor. Onları haklarından vazgeçirmek zordur. Şimdi siz iki şıktan birini tercih edin. Ya mallarınız ya da esir düşen aileleriniz.
2: Elbette ailelerimizi geri isteriz ya Resulallah. Onlar mallarımızdan çok daha kıymetlidir.
0: Peygamberimiz, benim hisseme ve Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşenleri size bağışladım. Namaz kılındıktan sonra mescitte şöyle deyin: Allah Resulü müminlere, müminler de Allah Resulüne yardımcıdır. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize iade etmenizi umuyoruz. Bunun üzerine ben kendi hisseme düşenlerle Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşenleri bağışladığımı söylerim. Müslümanlardan da sizin için istekte bulunurum, dedi. Hevazinliler denileni yaptı.
3: Esirleri bağışlamamızı mı istiyorlar?
4: Müslüman mı olmuşlar?
0: Bunun üzerine Allah Resulü Müslümanlar arasında ayağa kalkarak Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi: şimdi bu kardeşleriniz tevbe ederek bize geldiler. Ben de esirlerini kendilerine geri vermeyi düşündüm. Sizden her kim bu şekilde kardeşinin gönlünü hoş etmeye razı olursa bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesini talep ederse, ki bu hisseyi ona biz Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından vereceğiz, o da böyle yapsın. Esirleri geri versin.
5: Madem Resulullah böyle istiyor, bize de esirleri serbest bırakmak düşer.
6: Benim payıma düşenler serbesttir.
7: Benimkiler de serbesttir.
6: Benimkiler de.
0: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabilere ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış, hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu. Taif yalnız kalmıştı. Ayrıca Taif malları için tek pazar olan Mekke şimdi Müslümanların kontrolü altındaydı. Neticede Allah Resulü'nün savaş ve kuşatma taktiği sonuç verdi. Kuşatmanın üzerinden 1 yıl geçmeden Taifliler Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderip teslim olmak istediklerini bildirdiler. Savaşlarda mağlup olanların insanlık onurunun korunması ve onlara merhametle muamele edilmesi, insanların İslamiyet'i zorla değil, gönüllü olarak kabullenmesine sebep olmuştu. Ganimet mallarından bir kısmının bulunduğu bir vadide, peygamberimizin yanında bulunanlardan

0: biri de Saffan bin Ümeyye idi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Saffan henüz Müslüman olmamış, Huneyn gazasına çıkılırken İslam ordusuna 100 tane zırhı ödünç vermişti. Ödünç verdiği mallarının geri dönüp dönmeyeceğinden endişe ederken gözlerini ganimet mallarından alamıyordu. Önüne serilmiş bir vadi dolusu hayvan ve kıymetli eşya vardı. Peygamberimiz neler düşündüğünü anlar gibi ona bir soru yöneltti. Ebu Vehb, bu vadi hoşuna mı gitti?
1: Evet, bu kadar malı bir arada görmemiştim hiç. Ne kadar çoklar.
0: Peygamberimiz, o halde vadi de içindekiler de senin olsun dedi. Saffan kulaklarına inanamıyordu. Bu kadar çok malı ona kim verirdi? Peygamberimizin ciddi olduğunu anlayınca ne diyeceğini bilemedi.
1: Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun. Şu ana kadar dünya üzerinde en çok kin beslediğim insandın. Şimdi ise kalbim sana karşı sevgiyle dolu.
0: Peygamberimiz onun Müslüman olmasına çok sevindi. Biz senin zırhlarından bazılarını kaybettik. Sana bedellerini ödeyelim diyerek savaş öncesinde ödünç aldığı zırhları hatırlattı.
1: Hayır ya Resulallah. Çünkü bugün kalbimde o gün olmayan şeyler var. Keşke bu nimete daha önce erseydim. Sana düşmanlık yapmadan önce.
0: Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olan Hazreti Muhammed'in gençlik arkadaşı ve Hazreti Hatice'nin yeğeni olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ama elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az verildiğinden şikayet etti.
2: Ey Allah'ın Resulü, bana verilen ganimet malı ailemi rahatlatmak için yeterli değil. Bana olan ihsanını artır.
0: Peygamberimiz yeni Müslüman olanlara daha fazla ganimet vererek onların İslam'a iyice ısınmasını istiyordu. Hakim'in isteğini yerine getirdi. Ama Hakim bununla da tatmin olmamıştı. O ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı Peygamberimiz. Aynı talep üçüncü kez tekrarlandığında Resulullah onu karşısına alıp şöyle dedi. Ey Hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar. Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti.
2: Ey Allah'ın Resulü, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Peygamberimiz Ebu Süfyan ve oğullarına da benzer şekilde çokça mal vermişti. Yapılan ihsanın büyüklüğü karşısında Ebu Süfyan peygamberimize hayranlığını dile getirmeden edemedi.
3: Bana da oğullarıma da bolca ihsanda bulundun. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar kerem ve iyilik sahibisin. Seninle savaşırken adaletten ayrılmazdın. Mert bir düşmandın. Şimdi senin tarafındayım. Yine bu meziyetlerinle beni kendine hayran bırakıyorsun. Senin cömertliğinin emsali yoktur. Bu kerem ve iyiliğin en üst derecesidir. Allah seni hayırla mükafatlandırsın.
0: Resulullah'ın kalplerini İslam'a ısındırmak istediği bazı kimselere fazlaca pay vermesi insanlar arasında huzursuzluğa sebep olmuş, bazıları bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor diyecek kadar ileri gitmişti. Bu sözler peygamberimizin kulağına eriştiğinde o çok üzülmüş. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. O bundan daha ağır sözlerle hakarete uğradı da sabretti diyerek o insanlara fazla pay verme sebebini açıklamıştı. peygamberimizi üzmek için bile bile tenkit eden bir grup vardı. Bunlar benzer sözler sarf edip ortamı kızıştırıyordu. Bazıları ise gerçekten bu taksimata üzülmüş ve hislerini şöyle dile getirmişlerdi.
4: Peygamberimiz muhacirlere ve Mekkelilere ganimetten bolca pay verip ensarı bundan mahrum etti.
5: Allah onu affetsin. Kureyş'e veriyor, bize vermiyor. Halbuki hala hevazinlerin kanları kılıçlarımızdan damlıyor.
6: Harp gibi çetin bir iş olduğu zaman bizler çağrılıyoruz. Fakat ganimet bizden başkasına veriliyor.
7: Bu söylediklerinizden dolayı tövbe edin. Resulullah adaletsiz bir iş yapmaz. Elbet bir bildiği vardır.
6: Haklı. Biz bugüne kadar maddi bir menfaat için mi onun yanındaydık ki şimdi bunu dert edelim?
5: Bizim menfaat için burada olmadığımız herkesin malum. Sadece bugüne kadar İslam'a düşmanlık eden adamların ganimetleri doldurarak gidişlerine üzülüyoruz.
7: İşte tam da dediğin gibi, bu adamlar düne kadar İslam düşmanıydı. İnsan ihsanın kölesi olur. Peygamberimiz bunlara bolca mal vererek kalplerini iyice İslam'a ısındırmak istiyor.
8: Gençler, bu böyle olmaz. Bir sorununuz varsa Resulullah'a söylersiniz.
6: Saad haklı. Münafıklar gibi arkadan konuşmak olmaz.
4: Gidip peygamberimize düşündüklerimizi söyleyelim. O da bize neden böyle yaptığını izah etsin. Böylece hem biz günaha girmeyiz hem de aklınızdaki soruların cevabını alırsınız.
0: Sa'd bin Ubade peygamberimizin huzuruna gelerek aralarında geçen konuşmaları anlatınca peygamberimiz ensarın toplanmasını istedi. Ensarın ileri gelenleri bir çadır içinde toplandılar.
8: Ya Resulallah, istediğiniz gibi ensar toplandı. Sizi bekliyorlar.
0: Peygamberimiz çadıra girdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. Ey ensar cemaati, kulağıma sizin söylediğiniz bazı sözler ulaştı. Bana kırgınlık hissettiğinizi ve üzüldüğünüzü duydum. Duyduklarım doğru mu?
4: Evet ya Resulallah. Fakat bu hepimizin ortak düşüncesi değildir.
7: Aramızdan bazı gençler Kureyş'ten yeni Müslüman olanlara verilen ganimeti fazla bulmuşlar.
0: Bunun üzerine peygamberimiz Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi?
9: Doğru.
0: Peygamberimiz şöyle devam etti. Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi?
9: Doğru.
0: Peygamberimiz sordukça ensar mahcubiyet içinde cevap veriyordu. En sonunda şöyle dedi. Siz fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi?
4: Allah ve Resulü en çok ihsan edendir.
0: Peygamber Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık.
6: O nasıl söz?
4: Böyle bir şeyi düşünmekten de, dillendirmekten de Allah'a sığınırız.
0: Konuşmasına devam eden peygamberimiz, ensardan olmanın ne kadar faziletli bir durum olduğunu anlatıp şöyle buyurdu. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber, onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler duydukları son sözler üzerine gözyaşlarını tutamaz hale gelmişlerdi. Niyetleri Allah'ın Resulünü üzmek değildi ama söyledikleri şeylerden dolayı bu sözleri duymuşlardı.
4: Biz Allah ve Resulünün taksim ettiği neyse ona razıyız.
5: Evet, razıyız.
0: Peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki eğer muhacirlerden olmasaydım Ensar'dan olmayı dilerdim. Bütün dünya bir tarafa gitse, Ensar başka bir yol tutsa, ben Ensar'ın gittiği yolu tutardım. Ey Allah'ım, Ensar'a da onların oğullarına da rahmet et.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

93. Gün Sahte Peygamberler. Ayet-i Kerime Meali. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de ellerini uzatmış onlara, hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü, bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken, onların halini bir görsen. En'am suresi 93. ayet. Hadis-i Şerif. İbni Abbas anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yalancı peygamber Müseylime'ye söylediği, sen kesinlikle rüyamda bana gösterilen kişisin sözü hakkında soru sordum. Bunun üzerine Ebu Hureyre bana Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakletti. Uyurken rüyamda iki elimde iki altın bilezik gördüm. Bu iki bileziğin durumu beni kaygılandırdı. Sonra rüyamda bunlara üflemem işaret edildi. Ben de üfledim ve hemen elimden uçup gittiler. Ben bu iki bileziği benden sonra ortaya çıkacak iki yalancıyla yorumladım. Bunlardan biri Esved el-Ansi, diğeri de Müseylime'dir. Fetva. Hacamat yaptırmanın dini hükmü nedir? Sağlığı korumak için tedavi olmak amacıyla İslam öncesi Arap toplumunda da uygulanan hacamatı Hazreti Peygamber bizzat yaptırmıştır. Hacamat, hadislerde geçen tıp ve tedavi ile ilgili diğer uygulamalarda olduğu gibi tecrübeye dayalı tıbbi bir tedavi yöntemidir. Hakkında pek çok klinik araştırmanın yapıldığı hacamat, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir tedavi yöntemi olmaya devam etmiş, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğiyle 2014 yılından itibaren tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında kabul edilmiştir. Bununla birlikte hacamatın sağlıksız ortamlarda ve tıbben ehil olmayan kimseler tarafından icra edilmesi, sağlık açısından önemli tehlikelere yol açabilmektedir. Bu itibarla hacamatın yeterli bilgi ve tecrübeye sahip ehil kişilerce yapılmasına dikkat edilmelidir. Hikmetli Söz. Öfkeyi kendinden uzak tut. İddetlenme de kendine iyi ad kazanmaya bak. Öfkeyle yapılan işten her zaman pişmanlık doğar. Hiddetlenen insan işinde yanılır. Öfke ve gazap insana zarar verir, beden acı çeker. Öfke insanın aklını başından alır, hiddet bilgisini yitirir. Kişiye sükunet gerek, yumuşaklık gerek. Yöneticilere de parlak bir gelecek için sabır, yumuşak huy, nezaket, akıl ve bilgi gerekir. Yusuf Has Hacip,

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

bağını kopar. Maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol. Ey oğul, ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak bir günlük su, bir günlük kısmet. Harislerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inciyle dolmaz. Halbuki ilahi aşk için nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse hırstan da, ayıptan da, kötülüklerden de tamamen temizlenir.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Keçiden, kurttan, gergedandan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Kural nedir, engel nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Her varlığın özünde kendi iklimi sakince akıp yatağını bulur. Kimi için baharda türlü meyve ağaçları çiçeklenirken, kiminin baharında dondurucu ayazlar cemre tanımaz. Herkesin ömrüne örülmüş, umuda dönük bir hayal perdesi dalgalanır durur. Orada ilmeklenen bütün desenler gönle ve zihne aşinadır. Her ne varsa özde, öz hakikatleri anlamakla meşguldür. Yılan kanat umarsa, balık yeryüzünde seyyah olmayı dilerse, köstebek renkleri ezber ederse işler birbirine karışabilir. Kendini bilmek alemi bilmektir. Böylece ilimden gönle ulaşan bir köprü inşa edilir. Zorluklar bir bir aşıldıkça yorar, bezdirir, yıpratır ama aslında kırılanları tamir edecek gücü de kazandırır. Mücadelenin mayasında yolculuğun güzelliğini esas alma fikri yatarsa engeller korkunç kabuslara benzemez. Nihayet zamanla kişi çok daha güçlü, başarılı, anlayışlı ve gelişmiş duruma erişir. Kurt kuzudan, kartal yılandan, güve yün kumaştan nasıl vazgeçsin? Bil ki tehditleri tanıyacak kadar tecrübe edinmiş olmak yaşamda ustalaşmaktır. İnsanoğlu da hastalıklardan, yoksulluktan, afetlerden, aksiliklerden geçtikçe yeniden şekillendirir hali ve vakti. Güneşin aydınlattığı bir alemin alimi olmak, önce kendi tabiatını tanımakla ilgilidir. Mücadele sendeki gücün sınırlarına dayanan tutarlılık ve ısrarda mana kazanır. Yine de bu yolda bazı engeller, olumsuz koşullar, yeteneğinin, ilminin, hünerinin karşısına kara bir dağ olup dikilebilir. Hayat bu değil midir? Kusurlar, eksikler ve hatalarla ilerlerken düşüp kalkma olasılığı her daim kapıda bekleyendir. Baskı, kısıtlama, zamanın getirdiği ve aşındırdığı her şey gücü, büyümeyi, ilerlemeyi dengeler. Anla, dengedir asıl olan. Çoğun çığ olduğu yerde az yok olur bilesin. Her artış iyilik değildir. Selle fırtına buna delildir. Aşırılık ve sınır bilmezlik vakti geldiğinde en çetrefilli hududun dikenli tellerine takılır. Unutma, ahengin içinde bir yeşil yaprak gibi rüzgarı hissetmek de gerekir bazen. Huzur sadeleşmekte, haddini bilmekte, tehlikelerden emin olmakta gizlidir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Keçi kurttan kurtulsa gergedan olur.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş,

Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı, dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını. Saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Hadislerin Hikayeleri. Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
1: Ah! Yardım edin, yardım edin lütfen.
2: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
1: Kafam kanıyor.
2: Yardım edin, onu taşıyalım.
3: Geldim. Aman Allah'ım, ne olmuş ona böyle?
2: Kafasından yaralanmış. Hadi onu taşıyalım.
3: Tamam, hadi götürelim.
2: Hadi. Hadi. Bu tarafa.
4: Bakın gözlerini açtı, kendine geldi arkadaşımız.
2: Çok şükür, sonunda.
3: Nasılsın? Daha iyi oldun mu?
5: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
2: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
5: Sağ olun.
2: Kafan feci yarılmış, dikkat etmen gerekiyor.
5: Hala ağrıyor.
3: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
5: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
4: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
5: Neden?
4: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
3: Evet, öyle.
2: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
4: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
2: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
4: Hüküm böyledir.
5: Öyle mi gerçekten?
4: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
5: Peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi. Hadislerin Hikayeleri.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. İran'a uygulanan ablukanın çok etkili olduğunu savunan Trump, savaşın ABD'deki ara seçimlerin ardından sona ereceğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı içinse bu kez Trump Boğazı ifadesini kullandı. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırını aştı. İşgal ve saldırılarla Suriye egemenliğini defalarca ihlal eden Siyonist İsrail'in başbakanı Netanyahu bu kez de Şeyh Dağı'ndan küstah açıklamalarda bulundu. Eli kanlı başbakan Hermon'dan Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol ettiklerini iddia etti. Ana hedeflerin İran rejimini yıkmak olduğunu söyledi. Yıllar önce işlenen ve aydınlatılamayan cinayetler yeniden mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan birimle faili meçhul dosyaların yeniden ele alındığını açıkladı. Birimin çalışmalarıyla 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. İkinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Kozinoğlu fenalaştığında yapılan acil durum çağrısı ve ilk müdahale arasında yaklaşık 30 dakikalık bir süre geçtiği ortaya çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni müşteki beyanları ve deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşebileceği sinyalini verdi. İstanbul'da yüksek kiralara karşı devreye alınacak sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Kira tutarları daire tipine göre 10 bin lirayla 18 bin lira arasında. 15 bin kiralık sosyal konutta başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlanacak. İlk teslimatlarsa Ekim'de. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü İki İnsan Bir Hayat projesi kapsamında evliliğe ilk adımını atan 300 çift İstanbul'da bir araya geldi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, genç çiftlere desteklerin önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceği müjdesini verdi. Asla yalnız değilsiniz dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Eskişehir 31, Trabzon 25, Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs 31, Girne 30, Lefkoşa ve Gümülcine 31, Saraybosna 24 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Gülerken, ağlarken...

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 29 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 29 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Üretilmiş korku. İslamofobi. İslam'ı ve Müslümanları bir korku objesi olarak niteleyen İslamofobi, Batı dünyasında gerçekte karşılığı olmayan üretilmiş bir korku türüdür. Dahası İslamofobi münferit olmayan, son derece sistematik ve planlı, örgütlü, ciddi finans kaynakları olan, medya, akademi, siyaset ve sivil toplum ayakları olan ve Batı'nın bir öteki olarak Müslümanlara bakışında ihtiyaç duyduğu bir kimlik tanımlamasına karşılık gelen bir kavramdır. İslamofobi, genel olarak yabancı düşmanlığının uzantısı kabul edilen bir terim olarak İslam'a, Müslümanlara ve onlarla ilgili durumlara karşı duyulan karşıtlığı ya da ön yargılı görüşü temsil eder. Korkunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bilen ve bu korkuyu hem üretmek hem de kötüye kullanmak isteyen büyümekte olan bir girişimdir. Bu terim yoluyla Batı dünyasında yaşayan Müslümanlar tehlikeli bir ötekileştirme süreci içine çekilerek özgürlükleri kısıtlanıp düşmanca tavırlarla karşılanmakta ve sürekli kontrol altında tutulmak istenmektedir. Bir hadis. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahrem-i irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Aşr-ı Şerif az sonra.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Reklam.
4: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
5: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekliyorum.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım, toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız, bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için, kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
3: Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtana inneke entel cevadul kerim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Erenlerin, ariflerin diliyle hamdolsun bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, gönüllerimize sevgi ve merhamet tohumlarını eken Yüce Rabbimize. Salat ve selam olsun sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyurarak bize yuva kurmanın ve o yuvayı korumanın en güzel örneği olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline ve güzin ashabına. Aziz kardeşlerim, bugün inşallah belki de hayatımızın en mahrem, en kıymetli ama bir o kadar da fırtınalı denizlerde seyreden sığınağını konuşacağız. Yani aileyi konuşacağız bugün inşallah. Konumuz aileyi ayakta tutan değerler. Biliyorsunuz aile kurumu toplumun temelidir, değil mi? Ümmetin temelidir, devletin temelidir. Aile çöktüğü zaman toplumda içten içe çökmüş sayılır. Bundan dolayı ailelerimiz her birimizin sığınağıdır, değil mi? Aile sadece aynı çatı altında yaşayan insanların oluşturduğu bir kalabalık mıdır? Yoksa ruhların birbirine denk düştüğü, gönüllerin birbirine teselli olduğu bir cennet numunesi midir? Eğer ailemizde huzurumuz varsa kıymetli kardeşlerim, cennete gitmek için vefat etmeye gerek yok diyorum. Tabii benzetmeyle söylüyorum, Yüce Rabbimizin cenneti hayal edemeyeceğimiz, tahayyül edemeyeceğimiz büyüklükte, genişlikte ve insana nimetleri bakımından her türlü tatmin eder, doyurur. Aynı şekilde ailemizde huzur yoksa kıymetli kardeşlerim, cehennemi yaşamak için de ölmeye gerek kalmıyor. İnsanın ailesinin içerisindeki huzursuzluk onu en çok rahatsız eden şeydir. Huzursuzluk dışarıda olursa, mesela iş yerinizde olursa, iş yerinizi, işinizi değiştirirsiniz. Komşularınızla olursa evinizi değiştirirsiniz, yer değiştirirsiniz. Ama huzursuzluk evimizin içindeyse kıymetli kardeşlerim, İşte o zaman sıkıntılar başlıyor. O zaman eşlerimizi de değiştiririz. Yani bu da Allah'ın haram saymadığı bir mesele diye düşünebiliriz. Netice itibariyle Allah'ın en sevmediği, en çok buğz ettiği helaldir boşanma denilmiş. Yani nikah bağı yeri geldiği zaman çözülebilen de bir bağdır. Ama bu o kadar kolay olmuyor. Hele de çocuklarımız varsa artık, insan eşler birbirlerine yeni eşler bulabiliyor ama çocuklar kendilerine yeni anne babalar bulamıyor kıymetli kardeşlerim. Şirazeden çıkmış oluyor, ayar bir kere bozulmuş oluyor, ondan sonra da düzen tutturmak hayli zorlaşıyor. Bu yüzden aileler her birimizin huzura erdiği, sükuna erdiği mekanlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ailenin varlığını, aramızdaki sevgi ve muhabbetin varlığını Yüce Rabbim kendisinin varlığının delillerinden olarak saymış, zikretmiş. Rum suresinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha. Kendisiyle sükuna, huzura eresiniz diye içinizden eşler yaratması, var etmesi. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Ve aranıza sevgi ve merhamet koyması Allah'ın varlığının delillerinden sayılmış. İnne fî zâlike le âyâtin li gavmin yetefekkerûn. Muhakkak ki Allah'ın eşlerimizden, içimizden huzura ermemiz için eşler yaratması ve aramıza sevgi ve muhabbet bahşetmesi düşünen kavim için ibretlerle doludur kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu minvalde bir bakalım. Eğer ailede sevgi yoksa, saygı yoksa, hoşgörü yoksa, karşılıklı anlayış yoksa o ailede nasıl huzur olur, nasıl bereket olur? Bugün maalesef modern çağın en büyük fırtınaları kıymetli kardeşlerim, bu kalenin, aile kalesinin surlarını dövüyor ne yazık ki. Bireyselliğin, yalnızlığın, önce ben demenin kutsandığı bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medyanın pırıltılı ama sahte dünyaları, gerçek ilişkilerimizin samimiyetini kemirmekte. Aynı odanın içinde, aynı masanın etrafında oturan ama ellerindeki küçücük ekranlara bakmaktan birbirinin gözünün içine bakamayan aile fertleri haline geldik bugün ne yazık ki. İşte bu yüzden kendimize sormamız gerekiyor kıymetli cemaatimiz. Bizim yuvalarımızı ayakta tutan o harç, o sarsılmaz değerler nelerdir? Buna birkaç maddede cevap vermeye gayret edeceğiz Allah izin verirse. Birincisi sevgi ve merhamet kıymetli kardeşlerim. Yukarıda okuduğum ayet-i kerimede de açık bir şekilde Yüce Rabbimiz bunu ortaya koymuş oldu. Bir ailede sevgi ve merhamet yok ise o ailenin harcında eksiklik var demektir. O aile kalesini bir arada tutan taşlar gevşemeye başlamış demektir kıymetli kardeşlerim. Onun için sevgi ve merhamet sütunların, aileyi ayakta tutan sütunların belki de en önemlisidir. Tabii bizim medeniyetimizde sevgi emek ister, sadakat ister. Hepsinden önemlisi merhametle beslenmek ister. Merhameti olmayan sevgi ilk fırtınada kuruyup gitmeye mahkumdur değerli cemaatimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş. Errahimune yerhamuhumur rahman. Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yani Allahu Teala'nın isimlerinden biri Errahman. Merhamet edenlere Rahman merhamet eder. İrhamu men fil ardı. Siz yeryüzündekilere karşı merhamet edin. Yerhamkum men fissema ki göklerdekiler de size merhamet etsin. Yani bir insan kendisi yanında bulunanlara, emri altında çalışanlara, eşine, dostuna, arkadaşına, komşusuna, trafiğe çıktığı zaman trafikte merhametini bırakmışsa, merhametini unutmuşsa kıymetli kardeşlerim, o zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetini beklemeye ne kadar hakkı var? Elimizin altındaki yavrulara merhametsiziz. Allah'ın emri diyerek kendimize helal kıldığımız eşimize karşı merhametsiziz. Arkadaşımıza, komşumuza merhametsiziz ama diyoruz ki ya Rabbi bana merhamet eyle. Merhameti hak edebilmemiz için her şeyden önce ne yapmamız gerekiyor? Kendimiz merhametli bir insan olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman onun gerçekten çok merhametli bir insan olduğunu biliyoruz. Gerek evinde, eşine, eşlerine, çocuklarına karşı olsun, gerek dışarıda olsun. O rahmet peygamberi idi kıymetli kardeşlerim. Bununla beraber evine özel olarak baktığımız zaman Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam zaman zaman kendi elbisesini kendisi diker, ayakkabısını temizler, tamir eder. Evin işlerinde de ailesine yardım ederdi. Bakın onun yoğunluğuna bir bakalım ama arta kalan zamanlarda çok büyük olmasa da küçük bir yardım bile eşimizin, muhatabımızın, takdirini kazanmaya yetebiliyor kıymetli kardeşlerim. Tamamını yapamıyor olsak bile ucundan tutuvermek karşımızdaki kişiye anlayışla davranmamızın bir göstergesi olur diye düşünüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ayşe validemizle yarışa giriyorlar. Yürüyüş yarışı veya koşu yarışı artık bilmiyorum. Herkesin hayatında döneminde böyle şeyler de olabilir. Tabii koşu deyince böyle eşofmanları çekmiş maraton yarışı falan değil yani. Öyle düşünmeyeceğiz. Netice itibariyle Hazreti Ayşe validemiz yarıştan galip geliyor. Yaşı da genç zaten. Çok beklendik olağan bir şey. Ama aradan yıllar geçtikten sonra tekrar hadi yarış yapalım diye birbirlerine söylüyorlar. Bu sefer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin annemizi yeniyor. Ve Peygamberimiz diyor ki geriye dönük olarak Ayşe diyor bu onun rövanşıydı diyor. Yani aradan yıllar geçmiş ama o yarışı sen kazanmıştın bunu da ben kazanmıştım diyor. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yönüyle sizler bizler gibi insandı kıymetli kardeşlerim. Ama öbür yönüyle Allah'ın nebisiydi. Allah'tan haber alıyordu. Risalet görevi vardı. Bizden farklı yönleri de var. Ama evinin içerisinde sizin bizim gibi böyle yaşayan, eşiyle konuşan, çocuklarını seven değil mi? Evinin geçiminin derdine düşen bir tarafı vardı bize örnek olması bakımından. Değerli kardeşlerim nedir peki merhamet? Merhamet eşinin ve çocuklarının eksiğini kapatmaktır. Yüzüne vurmak değil. Yorgunluğuna yük olmak değil, muhatabımızın yükünü hafifletmektir merhamet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, biz her şeyi ondan öğrendik. Bizim rehberimiz o. Değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Küçükleri sevmeyi biz Allah Resulü'nden öğrendik. Büyüklere saygı göstermeyi aile büyüklerimize nasıl davranacağımızı nereden öğrendik? Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendik kıymetli kardeşlerim. Şöyle buyurmuş. Leyse minna men lem yerham sagirana ve yuvakkir kebirana. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Efendimiz'den olmayan kimden oluyor kıymetli kardeşlerim? Onun takdirini de sizlere bırakmış oluyoruz. Saygı sevgiyle kazanılıyor değerli kardeşlerim. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Şöyle diyor. Saygı sevginin besleyip büyüttüğü bebektir. Severseniz saygı görürsünüz. Ama siz hiç sevmeden saygı bekleyin. Ben padişah olayım tabiri caizse, sen de benim tebaam ol, halkım ol, vatandaşım ol. Böyle olmuyor. Seversiniz, karşılığında saygı görürsünüz. Cenab-ı Allah bu dünyanın düzenini bu şekilde kurmuş kıymetli kardeşlerim. Yine aileyi ayakta tutan sütunlar demiştik. Bunlardan ikincisi de adalet ve hakkaniyet. Adaletin olmadığı yerde, hakkaniyetin olmadığı yerde huzur olmaz. Ailede de olmaz bu huzur. İş yerinde de olmaz. Komşular arasında da olmaz. Aslında ailenin temeli diye saydığımız sütunlar aynı zamanda toplumu da ayakta tutan sütunlardır. Zaten toplumun temel harcı nedir? Ayakta tutan kale nedir? Ailedir. Bundan dolayı benzerlik olması aralarında çok normal, çok doğal kıymetli kardeşlerim. Bir evde huzur sadece duyguyla değil, adil bir hak dengesiyle korunur. Eşlerin birbirine karşı hakları olduğu gibi, anne babanın evlatlar arasında, evlatların anne babaya karşı, kardeşlerin birbirlerine karşı da hakları vardır. Cenab-ı Allah hepsinin hakkını teslim etmiştir. Yüce Rabbimiz konuyla ilgili şöyle buyurmuş Nahl suresinde, Estaizu billah, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Cuma namazlarında sürekli hocalarımız okuyor değil mi kürsülerden? Ne diyor? Allah, muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Adaletli olmak Allah'ın emridir. İhsanda bulunmak, yani bazen üzerimize düşmeyen şeyleri de iyilik olarak yapmak Allah'ımızın, Yüce Rabbimizin emridir. Yakınlarımıza bakmak Yüce Rabbimizin emridir kıymetli kardeşlerim. Tabii ailede adalet dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen çocuklar arasında adaletli davranmak. Adaletli davranmakla mükellefiz. Yapabildiğimiz kadarıyla. İnsanız ya, bir insanın yapabildiği kadarıyla adil olmaya çalışmak her birimizin vazifesidir. Netice itibariyle çocuklarımız belki bunun farkında olmayabilir yani. Ama bize düşen gücümüz yettiği kadarıyla adil olmaya çalışmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelen sahabilere şöyle bir söz söylüyor. İ'dilû beyne evlâdikum, i'dilû beyne evlâdikum. Çocuklarınızla arasında adaletli olun. Adaletli olun çocuklarınız arasında. Bu olayın şöyle bir sebebi de var. Sahabeden Beşir bin Sa'd radıyallahu anh oğlu Numan'a özel bir bağış yapmak istemiş. Daha doğrusu annesi bunu teşvik etmiş, Numan'a bağış yapmasını. O da bağışta bulunmuş, ona özel bir bağış. Bunun üzerine demiş ki annesi, bu bağışı Peygamber Efendimiz'e gidip sorup tasdik ettirelim demiş ve birlikte gelmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına durumu anlatmışlar. Peygamber Efendimiz özel bir bağış olduğunu öğrenince demiş, bunu diğer çocuklarınıza da yaptınız mı benzer şeyleri? Bu şekilde sorunca onlar da hayır ya Resulallah, bunu Numan'a yaptık diye cevap vermişler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, beni zulme şahit kılmayın, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurmuş kıymetli cemaatimiz. Evet, adaletli olmak zorundayız. Özellikle de evimizde ve çocuklarımız arasında. Aileyi ayakta tutan değerlerden üçüncüsü, sadakat, edep, mahremiyet ve iffet. Bunları sayabiliriz. Tabii taksimatı kim yaparsa farklı bir taksim yapabilir. Yani bu konunun bir bağlamı olması için, bir düzeni olması için bizim koyduğumuz başlıklar oldu. Siz buna farklı isimler de verebilirsiniz değerli kardeşlerim. Aileyi sarsılmaz kılan üçüncü değer sadakat ve güvendir dedik. Sadakat ve güvenin olmadığı yerde insan saraylarda yaşasa bile, etrafında hizmetçileri olsa bile yaşadığı yer saray değil bir zindan olur. Güven biriktirilmesi yıllar alan ama kaybedilmesi birkaç saniyeye bakan bir hususiyettir. Bir billur kasedir adeta. Kırıldıktan sonra tamiri mümkün olmaz. Yüce Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ buyurur Kur'an-ı Kerim'de. Müminlerin özelliklerini sayarken onların özelliklerinden birisi de emanete sahip çıkarlar. Verdikleri söze sadakat gösterirler diyor. Eşler Allah'ın adıyla birbirini kendisine helal kıldığı için bu söz, bu sadakat sözü ömür boyu devam eder ve Allah katında verilmiş olan ve sorumluluk gerektiren en ağır şartlardandır kıymetli kardeşlerim. Onun için Müslüman her şeyden önce verdiği sözü tutacak. Nikah kıyarken demiyor muyuz iyi günde kötü günde diye soruyor değil mi memurlar? Hayat sadece hep iyi zamanlardan ibaret değil, hep kötü zamanlardan da ibaret değil. Bazen sıkıntılar gelir, bizi bunaltabilir falan ama bilelim ki dünyada sıkıntı da baki değil, sükunet de baki değil kıymetli kardeşlerim. Bunu düşüneceğiz, yeri gelecek sabredeceğiz değil mi? Sabırlı olup ailemizin içerisindeki sorunumuzu kendimiz çözmenin yoluna gideceğiz. İhtiyaç olursa dışarıdan destek de alınabilir elbette, bunun da bir sakıncası yok. Şimdi mahremiyet dediğimiz zaman artık günümüzde sosyal medyanın bu kadar yaygınlaştığı bir zamanda aile mahremiyetinin ne yazık ki zedelendiğine şahit olmaktayız. Anadolu insanı, Müslümanlar, Müslüman medeniyeti akşam olduğu zaman ne yapıyoruz? Perdelerimizi kapatıyoruz değil mi? Evimizin içi görülmesin diye. Orası bizim mahremimiz, özel alanımız. Orayı gözetlemeye çalışsa birisi ne yaparız? Dava açarız, kızarız değil mi? Engel oluruz yani. Ama sosyal medyaya baktığımız zaman evimizin içerisinden kendimize mahrem diyebilecek şeylerin paylaşıldığını ne yazık ki görüyoruz. Mahremiyet gidiyor. Bununla beraber diğer değerler gidiyor, yok oluyor. Ondan sonra da ailenin dibine dinamit koyuluyor kıymetli kardeşlerim. Aile gidince de toplum gidiyor. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Cenab-ı Allah erkekle kadını tarif ederken öyle bir ifade kullanmış ki bu ifadede bizim için hakikaten ibret var. Şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Hünne libâsul lekum ve entum libâsul lehunne. Onlar yani o kadınlar sizin için bir elbisedir. Siz de onlar için bir elbisesiniz. Bak ne kadar muhteşem bir benzetme. Üstünlük yarışına girmeye gerek var mı? Onlar bizim elbisemiz. Biz onların elbisesiyiz değil mi? Ne yapar elbise? İnsanı soğuktan korur, sıcaktan korur değil mi? Ayıp yerlerini, görünmeyecek yerlerini örter, kapatır. O halde şu benzetmenin güzelliğine bakacak olursak, eşler birbirlerinin kıymetli kardeşlerim kusurlarını gizlemeli, ifşa etmemeli. Ailenin sırrı dışarıya çıkmamalı. Ki aile mahremiyeti korunmuş olabilsin. Eşlerin birbirine olan saygısı, güveni devam edebilsin. Yine bir başka sütuna geçecek olursak vefa ve kadir sinaslık aileyi ayakta tutan dördüncü sütun diye tasnif etmişiz biz. Az önce de söyledik. Evlilik dediğimiz şey sadece gençliğin, neşenin, varlığın ortaklığı değil, hastalığın, yaşlılığın ve zor anların da ortaklığıdır. Bu yüzden iyi günde, kötü günde diye söz veririz nüfus memurunun karşısında kıymetli kardeşlerim. Onun için vefa ve kadir sinaslık da kesinlikle ihmal edilmeyecek bir değerdir. Eşler birbirine vefalı olmalı değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemizi sık sık yad eder. Bir kurban kestiği zaman onun dostlarına da akrabalarına da gönderilmesini ister. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz biraz bu sözden ya da bu vefadan, bu ilgiden rahatsız olur. Der ki ya Resulallah, Allah sana ondan daha hayırlı ve daha gencini vermişken nedir bu Hatice'ye düşkünlük tarzında şeyler söyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu onaylamaz. Ne der? Vallahi Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Herkes beni yalanlarken bana o inandı. Herkes sırtına dönerken o malıyla da canıyla da yanımda oldu. Herkesin benden kaçtığı sıralarda en büyük destekçim o idi der ve vefasını bu şekilde ifade etmiş olur. Günümüzde de bir kıssa, hikaye okuduğumu hatırlıyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla onu da paylaşayım. Vefa deyince aklıma o geldi değerli kardeşlerim. Bir yaşlı amcamızın hanımı hasta olmuş. Aynı zamanda Alzheimer hastası da hastanede tedavi görüyor. Tedavisi uzadıkça uzamış. Fakat ihtiyar amcamız günübirlik her gün hanımını ziyarete gidiyor. Ona kahvaltılık hazırlayıp götürüyor yapabildiği kadarıyla. Birlikte kahvaltı yapıyorlar. Her ne kadar o ayrı da olsa destek olmaya devam ediyor. Fakat günün birinde yolda giderken bir kaza geçiriyor amcamız. Kaza geçirdikten sonra hastaneye kaldırılıyor. Elinde hazırladığı gene o kahvaltılık malzemelerden falan var. Hastanede tedavi olmuş. Kendine geldikten sonra saati sormuş. Ona bakmakta olan hemşirelere demişler ki amca saat 10 oldu. Eyvah demiş, 10 mu oldu? hayırdır işin mi var deyince

Günde kıymetli kardeşlerim, iyiye örnek olacak nice güzel insanlar var, kötüye örnek olacak Ebu Cehil'i temsil eden nice kötü insanlar da var, değil mi? Size bize düşen iyilere örnek olmaya çalışmak. Ebu Cehil değil, değil mi rehberimiz? Ebu Leheb değil rehberimiz. Kim bizim rehberimiz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ailemizin içinde de öyle, ailemizin dışında da öyle. O zaman biz onun gibi olmaya gayret etmeliyiz. Merhamet denince, güven denince, emniyet denince, güzel ahlak denince aklımıza kim geliyor? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Müslümanların örneği de o olmalı kıymetli kardeşlerim. Yani inanıyoruz, elhamdülillah Müslümanız. Ülkemizin de %99'u Müslümanız diyoruz. Değil mi? Müslüman. Ama sokaklarımıza baktığımız zaman aynı İslam'ı görebiliyor muyuz acaba? Çok basit kabul ettiğimiz değerlerimiz bile aşınmış yahu. Yani yaşlıya saygı gösterilirdi. Bunu herkes yapardı. Namaz kılan da yapardı, kılmayan da yapardı. Anadolu insanı değil mi? İnancı ne olursa olsun büyüğe yer gösterirdi, saygı gösterirdi. Şimdi büyükle ağız dalaşına giriyorlar yer vermemek için. Ne oldu bize diyorum yahu? Ne oldu bize? Ne değişti? Bu toplumun üzerinden neler geçti? Bunu düşünüyoruz. Ama size bize düşen iyiye örnek almaya çalışmak. Güler yüzlü olmaya çalışmak. Tatlı dilli olmaya çalışmak. Hem evimizde hem dışarıda. Eğer güler yüzlüysek, tatlı dilliysek bunu en çok kim hak ediyor kıymetli kardeşlerim? Bize en yakın olanlar, yani ailemiz, yani eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız değil mi? Varsa dedemiz, nenemiz, halamız, teyzemiz, yakınlarımız bunu en çok hak eden insanlar. Dışarıda melek, eve geldi mi adamın ayarları bozuluyor. Bu ideal bir Müslüman tipi değil. Dışarıda meleksek evde daha çok melek olmak durumundayız. Gücümüz yettiğince, mümkün olduğunca. Sıkıntılı zamanlar olur mu? Evet olur. İnsanın sıkıntılı zamanları olur. Fırtınalı zamanları olur. Ama ne olur? İnsan özür dileme erdemini de gösterecek. Herkese karşı. Eşlerine, çocuklarına değil sadece. Sadece anne babaya değil ama herkese karşı. Bu arada aile deyince artık ailede anne babanın varlığını neredeyse göremez olduk diyeyim. Geniş aile örnekleri çok fazla Anadolu'da toplumda ama günümüzde daha çok çekirdek aile dediğimiz modeller var. Kıymetli kardeşlerim, annemiz babamız da bizim cennetimize birer vesile olabilir evde bizimle beraber yaşıyorlarsa. Bakın Yüce Rabbimiz İslam dinini göndermiş değil mi? Kur'an-ı Kerim'e, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'e de emirler ve yasaklar koymuş. O emirlerden biri, o hükümlerden birisi şöyle, estaizu billah. Ve kaza rabbuke alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana. Rabbin diyor Cenab-ı Allah, sadece kendisine kulluk etmenize hükmetti, bunu emretti. Bir de anne babaya ihsanda bulunmayı, iyilikte bulunmayı emretti. İmma yebluğanne indekel kibera ehaduhuma ev kilahuma. Eğer senin anne babandan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişirlerse fela tegul lehuma uffin. Onlara öf bile deme. Onları hiçbir şekilde üzme. Ve la tenharhuma. Onları azarlama. Ve kul lehuma kavlen kerime. Onlara güzel söz söyle. Çünkü sen küçükken, çocukken, bebekken onlar sana çok güzel sözler söylediler. 50 defa sordu sana bu baba bu ne diye, anne bu ne diye. Hiç azarlamadın. Her seferinde ona dedin ki bu kağıttır. Bununla yazı yazılır. Döndün döndün söyledin. Usandın mı hiç? Usanmadın. O zaman usanmayan kişi yaşlandığı zaman, ileride anne baba olduğu zaman of ne kadar da sıktın yahu dememek gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Sabırlı olmak gerekiyor. Uykularını bizim için kim böldü? Kim böler birbiri için uykularını? Anne babalar değil mi?
Dünyada

0: en çok hürmete layık olan insanlar annemiz ve babamızdır. Önce annemiz sonra babamızdır. Hadis-i şerifte de geçiyor da konumuz dağıtmamak adına oralara girmeyeyim. Onun için annemiz babamız varsa evde bizim cennete gitmemiz için bir vesile olur. Sadece anne baba olması gerekmiyor. Yaşından dolayı insana hürmet gösterilir. Değil mi? Sadece yaşından dolayı. Hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş kıymetli kardeşlerim. Me ekrame şabun şeyhan lisinnihi. Eğer bir genç sadece yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse, ikramda bulunursa, illa sahharallahu lehu men yukrimuhu inde sinnihi. O kişiye Cenab-ı Allah kendi yaşlılığında hürmet edecek birilerini gönderir. Yani ben nasıl davranıyorsam bana da öyle davranılacak, değil mi? Bunda hiç kuşku, hiç tereddüt yok. Aileyi ayakta tutan bir diğer unsura geçecek olursak, nezaket ve güzel söz olarak taksim etmişiz kıymetli cemaatimiz. Güzel sözün olmadığı yerde, kaba sözün olduğu yerde şeytanlar cirit atar. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuş, Estaizu billah, leysel mu'minu bitta'ani. Bu hadis-i şerif, peygamberimizin sözü bu. Allahu Teala ayette şöyle buyuruyor. Ve kul li'ibadi yegulülleti hiye ahsen. Kullarıma söyle diyor Cenab-ı Allah. De ki kullarıma en güzel olan sözleri söylesinler. İnne şeytane yenza'u beynehum. Çünkü şeytan aralarında dolaşır. Sözün kibarlığı, nezaketi ortadan kaybolduğunda o boşluğu, o alanı kötü sözler, daha sonra da şeytanlar doldurur ve kavga kaçınılmaz olur değerli cemaatimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şöyle buyurmuş, mümini tarif ederken, mümin le'an değildir. Yani ayıplayan değildir. Her şeyi ayıplar, her yerde kusur arar. Mümin böyle değildir. Ve le'an, mümin lanetçi değildir. Hiçbir şeyi beğenmez, her şeye lanet okur. Ve le'l-fâhiş, mümin kaba ve çirkin sözlü davranışlı değildir. Ve le'l-bezî'i, mümin hayasız da değildir. Tersinden böyle tarif ediyor istenmeyen huyları. Bir başka hadis-i şerif var. Orada da Yüce Rabbimiz mümini bal arısına benzetmiş kıymetli kardeşlerim. Diyor ki mümin bal arısına benzer. Hep güzel yerlere konar. Güzel şeylerle beslenir. Ve ortaya da güzel ürünler koyar. Değil mi? O zaman müminin de böyle olması gerekiyor. Ve yine bal arısı konduğu yere zarar vermez. Mümini de buna benzetiyor, bal arısı gibidir. Nasıl ki arı güzel ve iyi şeyleri yiyip şifa kaynağı balı üretiyorsa, mümin de helal ve temiz olan şeyleri yiyip ortaya güzel ürünler koyar. Ne yapar? İyi iş yapar. Salih amel işler. Kendisine, ailesine, etrafına faydalı işler ortaya koyar mümin. Bulunduğu yere de zarar vermez. Zariftir yani mümin. Zarafet sahibidir. Arının konduğu yere zarar vermemesi gibi mümin de bulunduğu yere zarar vermez buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman zarafeti elden bırakmamamız lazım. Dediğim gibi nezaketimiz varsa bunu en çok bizim en yakınımızda olanlar görmeli, hissetmeli, değil mi? Yani evimizdeki eşlerimiz, çocuklarımız, anne babamız, yakınlarımız, iş yerimizdeki arkadaşlarımız, kıymetli cemaatimiz. Yeri geldiğinde eline sağlık, yeri geldiğinde teşekkür ederim, yeri geldiğinde Allah razı olsun diyebilmek erdemdir, değil mi? Yeri geldiğinde özür dilerim diyebilmek de erdemdir kıymetli kardeşlerim. Bunu da dediğim gibi en çok yakınımızdakiler hak ederler. Aileyi ayakta tutan bir diğer unsur olarak istişare ve bağışlama demişiz. Bir de sabır. Olmazsa olmaz. Fırtınasız evlilik olmaz kıymetli cemaatimiz. Önemli olan fırtınada gemiyi batırmamaktır. O fırtınadan gemiyi sahili selamete çıkarmaktır asıl olan. Her ailede huzursuzluklar olabilir ama bu huzursuzluklar o ailenin dağılmasına, yok olmasına değil, güçlenmesine vesile olmalı. Böyle davranmalı Müslüman. Benlik iddiasını bir tarafa bırakması gerekir bir Müslümanın, özellikle de evinde, değil mi? Danışması gerekir, istişare etmesi gerekir. Gerektiğinde çocuklarıyla da, eşiyle de, aileyi ilgilendiren bir karar alınacaksa, ailenin bütün fertlerine danışmak en güzelidir, değil mi? Çünkü bu hayatı birlikte yaşıyoruz. Onun için kararı da birlikte almamız gerekiyor. Onlar ne bilir demeyeceğiz, değil mi? Onlar da kendine göre şeyler bilir. Bazen bizden daha iyi şeyler bildikleri olur kıymetli kardeşlerim. Hadis-i şerif var ya, mehabe men istihara ve la nedime men isteşara. Peygamberimiz istişare eden yanılmaz, danışan hüsrana uğramaz buyurmuştur. Ailede adalet ve ortak akıl hüküm sürmelidir. Ailenin çimentosunun, harcının sıkı bir şekilde bir arada durabilmesi için. Zaman zaman sıkıntılı anlarda bir taraf ateş olduğunda diğer taraf su olması gerektiğini bilecek. Su olmasını bilecek. Bir taraf ateş olduğunda diğer tarafta ateş olursa ne olur? Evde yangın çıkar. Ama biri ateş biri su olursa o yangın söndürülmüş olur, değil mi? Onun için yeri geldiğinde sabredeceğiz. Bazen sıkıntılarımız olacak. Sıkıntılarımızı konuşarak aşmak temel hedefimiz olmalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişare ederdi, değil mi? Danışırdı da, öyle olmasa danışan şaşmaz demez Peygamberimiz. İstişare eden yanılmaz demez Peygamberimiz. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, öfke ve kusur anında izlenecek yolla ilgili, bir mümin erkek mümin kadından, yani eşinden nefret etmesin. Tabi bu mümin kadın mümin erkekten, yani eşinden nefret etmesin şeklinde de, anden nefret etmesin şeklinde de, an bir huyunu beğenmezse bir başka huyundan hoşnut olur diyor. Yani idare etmeyi, geçinebilmeyi bilmeli insan kıymetli kardeşlerim. Aileyi ayakta tutan 7. sütun diye not almışız. Maneviyat ve ibadet ortaklığı. İnsanın ruh ikizine denk düşmesi büyük bir mutluluktur, büyük bir neşe kaynağıdır değerli cemaatimiz. İnsan kendisi gibi biriyle bir yuva kurmuşsa o yuvada huzur, bereket, bolluk, her şey olur Allah'ın izniyle. Ama öyle değilse ne yapıyoruz şimdi? Gençlerimiz evlenecek oluyor. İstediğim gibi yok. Sen istenilen gibi ol bakalım önce bir, değil mi? Sen helal süt emmiş birini arıyorsun. Buna hakkın var. Ama muhatabın da helal süt emmiş birini arayacak, değil mi? Yani sen kötü olup da iyiyi beklemeye hakkın var mı? Soruyorum. Böyle bir hakkımız var mı? Biz her türlü haltı yemişiz. Yapmadığımız, işlemediğimiz günah kalmamış, kusur kalmamış. Ondan sonra günahsız ve kusursuz birini arıyoruz. Ararız, çok ararız, değil mi? Ne demiş Mevlana Celaleddin Rumi? Dostluk bağlamında söylemiş ama. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Kusursuz eş arayan da muhtemelen eşsiz kalır kıymetli kardeşlerim. Onun için insan olmanın neticesi hepimizin kusuru olduğu gibi eşimizin de, çocuklarımızın da, anne babamızın da kusuru olabilir. Kusursuz insanlarla herkes geçinir, değil mi? Kusursuz insanla herkes geçinir. Bunun bir anlamı olmaz ama kusurlu insanlarla kusuruna rağmen geçinebilmektir yiğitlik. Onun için dengimize düşmüş olmamız büyük şans. Taşları, betonları yuva yapan nedir? Gönül birlikteliğidir değerli kardeşlerim. Ev dediğiniz şey değil mi? Betondan, çimentodan, demirden, haçtan yapılmıştır. Eğer içerisinde sizi huzura kavuşturan bir eş yoksa, çocuklar yoksa, orası bir beton yığını olmaktan öte geçemez. Ne olur orası? Beton yığını olur. Ama içerisinde sevgi varsa, merhamet varsa, saygı varsa, hoşgörü varsa, anlayış varsa, sabır varsa, orası bir yuva olmuş olur. Tabii bu ortaklık, hayat boyu devam eden ortaklık, ibadetlerde de ortaklık olursa tadından yenmez diye düşünüyoruz. Cenab-ı Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha buyurmuş. Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Peygamberimize hitap ama manası hepimize şamildir değil mi bu hitabın? Ne diyor? Ailene namazı emret, sen de sabırla namaza devam et. Bugün eşler ibadet ederken birbirlerine destek olmalı. Hocayız da bize sorular soruluyor. Ya hocam işte eşim şöyle, eşim böyle gibisinden. En güzel yapacağımız şey iyi bir örnek olmak. Örnek olduktan sonra hal diliyle yaşayarak ibadete teşvik etmek. Dille söylemek de güzel. Özellikle çocuklarımızı dille söylemek, küçük yaşlarda alıştırmak önemli değerli kardeşlerim. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de o derir. Küçük yaşta örtünmeyi öğrenememiş insanlar büyüdüklerinde zorluk çekiyorlar değil mi? Sıkıyor beni diyor. Ama oysa anneannelerimize, babaannelerimize desek ki şu başörtünü bir çıkarıver, bir fotoğrafını alacağız. Geçmişte böyle şeyler vardı değil mi? Sanki bütün elbisesini çıkarmak gibi zor geliyor ona. Nedir sebebi? Küçüklükten alışmakla alakalıdır. Namaz da böyledir, örtünme de böyledir, diğer alışkanlıklar da böyledir. Onun için kendimiz yaşayarak örnek olacağız. Çocuklarımıza da iyi nasihatlerle, eşimize de güzel nasihatlerle ibadetimize ortaklık etmelerini isteyeceğiz onlardan. Evet kıymetli kardeşlerim, aileyi ayakta tutan sütunlar aşağı yukarı biz böyle taksim ettik. Dediğim gibi farklı şekillerde taksimat yapılıp çok daha fazla şey söylemek mümkün. Ama bu kadar kafi diye düşünüyorum. Malum önümüzdeki hafta pazartesi günü okullarımız açılacak Allah izin verirse. 18 milyondan fazla öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen ders başı yapacak değil mi? Tabii bu kadar büyük bir hareketlilik bütün toplumu da etkiliyor. Yollardaki trafik de ona göre olmaya başlıyor. Her şey, tatiller, izin planları, her şey okula göre ayarlanmış oluyor doğal olarak. Yani yeni bir hareketlilik başlamış olacak değerli kardeşlerim. Bundan dolayı eğitimle alakalı da birkaç kelam etsek, hem eğitim zaten aileden bağımsız da hiçbir şekilde düşünülemez değil mi? Çocuğun ilk eğitimi nerede başlar? Biz hiç fark etmeden ailelerimizde başlar. Çocuklar eğitimini aileden alırlar. Büyüğe saygı göstermeyi ailede alırlar değil mi çocuklar? Büyüğüne saygısızlık yapmayı, yalan söylemeyi, ahlaksız şeyleri nereden öğreniyorlar? Önce aileden, sonra sokaktan, sonra çocuk büyüdükçe durum değişmeye başlıyor. Bunun için konu aslında zaten birbiriyle bağlantılıdır. Evimizde büyüklerimiz var, yaşlılarımız var. Onlara saygısızca muamele edip çocuklarımızdan büyüklerine saygı göstermesini istersek ne olur bu? Boşuna bir istek olmuş olur. Çocuk ne söylediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Çocukken biz de öyledik. Sadece çocuk değil hatta büyükler de. Ne diyor Ziya Paşa meşhur beytinde? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Laf söylemek kolay, slogan atmak kolay. Ama iş yapmak zor. Ailelerimizde yaşayarak örnek olmak her birimizin, her anne babanın vazifesidir değerli kardeşlerim. Tabii bununla beraber İyi bir eğitim almak, çocuklarımıza iyi bir eğitim aldırmaya çalışmak da her birimizin gayreti olmalıdır. Çünkü zaman artık böyle bir zaman. Bu eğitim öyle bir şey ki kıymetli kardeşlerim, bu olmadan toplumun ileri gitmesi, toplumun refaha kavuşması ne yazık ki mümkün olmuyor. Yüce dinimiz İslam okumayı emretmiş değil mi? Hep bilirsiniz, estaizu billah, ilk gelen ayet İkra bismi rabbikellezi halak, değil mi? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Meselenin başını hatırlayacak olursak, Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geldi Hira mağarasında iken, ona oku dedi değil mi? Peygamberimiz ne dedi? Ben okuma bilmem dedi önce. Sonra sıkıp bırakıp oku deyince ne dedi bu sefer? Neyi okuyayım dedi. Değil mi? Dolayısıyla İkra bismi rabbikellezi halak ayeti neyi okuyayım sorusunun cevabıdır. Nedir bu cevap? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bak, şunu oku demiyor. Değil mi? Bu hep dikkatimi çekmiştir. Önemli olan ne okuduğumuzdan çok niçin okuduğumuzdur. Eğer böyle düşünürsek ilimle bilimi birbirinden ayırmayız. Her ikisi de kutsaldır. Zaten ilimle bilim ayrı değildir. Arapça alime fiilini Türkçe'ye tercüme edersek bilmek çıkar. İlimin Türkçe karşılığı da bilimdir. Zihinlerimizde her ne kadar farklı manalar yüklenmiş olsa da bilim her haliyle kutsaldır. Fakat niçin yapılması gerekiyor? Yaratan Rabbimizin adıyla yapılması gerekiyor. Topluma fayda sağlayabilmesi için, insanlığın refahını temin edebilmesi için Allah'ın adıyla olmayan ilimden fayda gelmiyor. Teknolojiyi üretiyoruz ama teknolojiyi toplumun ifsadı için kullanıyorsak eğer, faydalı bir bilim değildir bu. Değil mi? Öyle bir dünya ki bilim üreten, ilim üreten teknoloji üretiyor. Teknoloji üreten kültür üretiyor değil mi? Sanatı, medeniyeti üretmiş oluyor ve empoze ediyor. Bugün bakalım, dijital ekranlarımız var her yerde. Aslında dijital ekranlarda faydalı o kadar çok içerik var ki, zararlı içerik zaten çok fazla. Faydalı da çok. Ama hangisi yaygın oluyor? Zararlı olan değil mi? 1000 tane doğru söyle. Sen 10 kişi, 100 kişi görmüyor. Bir tane yalan söyle, milyon kişi görüyor. Niye böyle? Çünkü onun algoritmasını kuranlar, ayarlayanlar öyle yapmışlar. O da biz değiliz. İşte bizim bugün Batı medeniyetiyle boy ölçüşebilmemiz için önce ilimde, kültürde, sanatta onlarla rekabet etmemiz gerekiyor, yarışmamız gerekiyor. Ondan sonra artık ürettiğimiz kültürün yaygınlaşması mümkün olacaktır. Onun için eğitim önemli kıymetli kardeşlerim. İmkanı olan en iyi yerlere göndermeye çalışsın çocuklarını. Eğitim alsın çocuklarımız. Ama maneviyatını ihmal etmeyelim çocuklarımızın hiçbir şekilde, değil mi? Din eğitimi, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Hadis-i şerif var. İlmihal düzeyinde ilim öğrenmek farz-ı ayındır. Toplumdan bir kısmının bilimle meşgul olması, bilimle iştigal etmesi farz-ı kifayedir. Yani nedir farz-ı kifaye? Toplumda bilimle uğraşan insanlar olmazsa toplum günahkar olur. Zaten günahkar olmadan önce neler olduğunu biliyoruz. Ne oluyor? Geri kalıyoruz. Fail değil, mef'ul oluyoruz. Özne değil, nesne oluyoruz. Birileri bizi yönlendiriyor. Yapıyorsun faydalı içerik. Gazze mesela, değil mi? Gazze'yi unutmamamız gerekiyor. Yeri geldi hatırlıyorum. Yapıyorsunuz paylaşımı. Kısıtlanıyor şak diye. Niye? Ayarı sende değil çünkü. Değil mi? Onun için bunun ayarlarını ele geçirmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, Ezan-ı Muhammediye okundu. Bugün aileden bahsetmiş olduk. Bununla beraber eğitimden de bahsettik. Allah'a şükürler olsun. Artık 7-10 yaş Kur'an kurslarımız var. Daha farklı hitap eden ilkokul öğrencilere yönelik 7-14 yaş Kur'an kurslarımız var. İmam Hatip liseleri şükürler olsun açık ayakta. Hafızlık kurslarımız var. Onun için bu meseleyi önemseyelim. Okullarda seçmeli dersler var değil mi? Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim. Bunları tercih edelim. Okul idaresi bize teklif etmezse biz onlara teklif edelim. Müslüman evladı evladımız. Ama peygamberini tanısın, rehberini tanısın. Onun önüne bir rol model koyalım ki ondan sonra ondan iyi ve güzel şeyler beklemeye hakkımız olsun. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah duayla bitirelim. Ya Rabbel Alemin, bizleri, yuvalarımızı, vatanımızı, evlatlarımızı her türlü kötülükten, şerden, nifaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi, evlerimize Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice annemiz arasındaki samimiyeti, sevgiyi, hürmeti, muhabbeti ihsan eyle. Yuvalarımızdan huzuru, bereketi, tatlı dili ver, merhameti eksik eyleme. Evlatlarımızı vatana, millete, dini mübini İslam'a hayırlı eyle. Geçimsizlik yaşayan, darlıkta olan, gönlü kırık olan tüm kardeşlerimizin yuvalarına sekinet ve ferahlık ihsan eyle ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, amin. Bu vesileyle bu ülkenin geleceği için, çocuklarına bir şeyler verebilmek için canla başla mücadele eden fedakar öğretmenlerimizin, yine eğitim camiamızın, bütün öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılı da hayırlara vesile olsun inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadın mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. İran'a uygulanan ablukanın çok etkili olduğunu savundu.

0: Trump, savaşın ABD'deki ara seçimlerin ardından sona ereceğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı içinse bu kez Trump Boğazı ifadesini kullandı. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırını aştı. İşgal ve saldırılarla Suriye egemenliğini defalarca ihlal eden Siyonist İsrail'in başbakanı Netanyahu bu kez de Şeyh Dağı'ndan küstah açıklamalarda bulundu. Eli kanlı başbakan Hermon'dan Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol ettiklerini iddia etti. Ana hedeflerinin İran rejimini yıkmak olduğunu söyledi. Yıllar önce işlenen ve aydınlatılamayan cinayetler yeniden mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan birimle faili meçhul dosyaların yeniden ele alındığını açıkladı. Birimin çalışmalarıyla 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. İkinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Kozinoğlu fenalaştığında yapılan acil durum çağrısı ve ilk müdahale arasında yaklaşık 30 dakikalık bir süre geçtiği ortaya çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni müşteki beyanları ve deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşebileceği sinyalini verdi. İstanbul'da yüksek kiralara karşı devreye alınacak sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Kira tutarları daire tipine göre 10 bin lirayla 18 bin lira arasında. 15 bin kiralık sosyal konutta başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlanacak. İlk teslimatlarsa Ekim'de. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü İki İnsan Bir Hayat projesi kapsamında evliliğe ilk adımını atan 300 çift İstanbul'da bir araya geldi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, genç çiftlere desteklerin önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceği müjdesini verdi. Asla yalnız değilsiniz dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Eskişehir 31, Trabzon 25, Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs 31, Girne 30, Lefkoşa ve Gümüşhane 31, Saraybosna 24 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım, toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız, bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, insanın Rabbi ile, kendisiyle, toplumla ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasında, ölçülü ve dengeli bir hayat yaşamasında en önemli etken eğitim ve öğretimdir. İlim öğrenmenin ve doğru bilgi elde etmenin Allah katındaki kıymetini, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayet-i Kerimesi en güzel şekilde ifade etmektedir. Aziz müminler, yaratana kulluk etmeyi ve yaratılana merhamet göstermeyi kendisine düstur edinen, milli ve manevi değerlerine bağlı iyi bir insan yetiştirme anlayışı eğitimin temeli olmalıdır. Zira eğitimden maksat, imanla beslenen, ilimle güçlenen, merhametiyle tüm insanlığı kucaklayan, milletimiz, ümmeti Muhammed ve bütün insanlık için umut olan bir nesil yetiştirebilmektir. Eğitimden maksat, vahyin rehberliğinde hikmeti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde güzel ahlakı temsil eden bir toplum inşa edebilmektir. Eğitimden maksat, ülkemizin bilimde, teknolojide, sanatta, hasılı hayatın her alanında söz sahibi olmasına katkı sunabilmektir. Kıymetli anne ve babalar, değerli öğretmenler, her şeyin büyük bir hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte gençlerin ilgi, algı ve beklentilerinin de hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bu bakımdan iyi bir eğitim için öncelikle evlatlarımızı iyi tanımak zorundayız. Onların zamanın ruhunu yakalamalarına, çağı anlamalarına ve geleceğin icaplarına uygun donanıma sahip olmalarına destek olmalıyız. Bununla beraber, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Emri ilahisi gereğince çocuklarımızı ve gençlerimizi sapkın ideolojilerden, batıl akımlardan ve her türlü bağımlılıktan korumalıyız. Aziz Müslümanlar, bugün bize düşen inancımızı, örf ve adetlerimizi, tarih ve kültürümüzü en doğru şekilde evlatlarımıza tanıtmaktır. Onların dünyevi başarıları için çaba gösterdiğimiz kadar, hatta daha da fazla ahiret azığı elde etmelerine rehberlik etmektir. Unutmayalım ki, ebedi bir alemin varlığına inananlar için asıl başarı, rızayı ilahiye ulaşmaktır. Bu vesileyle, önümüzdeki pazartesi başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılının evlatlarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hutbemizi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyoruz: kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır.
1: Cuma hutbesi.

0: ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem, İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan, Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanır.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsan hayatı doğumdan ölüme kadar birbirinden farklı ve zıt hallerin bir arada tecrübe edildiği inişli çıkışlı bir yolculuktur. Yaşamın içinde mutluluk, sevinç, huzur, umut gibi duyguların yanında keder, korku, hayal kırıklığı ve umutsuzluk gibi hislere yol açan durumlar da vardır. Doğal afetler, salgınlar, savaşlar, küresel krizler nedenleri ve sonuçları itibarıyla büyük insan topluluklarını etkileyen problemlerdir. Kronik bir hastalıkla mücadele, engellilik, bir yakının ölümü, boşanma ve maddi imkansızlıklar da bireyi sıkıntıya sokan yaşam olaylarından bazılarıdır. Bu ve benzeri bireysel ve toplumsal sorunlarla karşılaşan kişi her zaman problem çözme becerisi geliştiremeyebilir. Bazı durumlarla başa çıkabilirken, bazılarında başvurduğu başa çıkma yöntemlerinin işe yaramadığını, anlam dünyasının zarar gördüğünü, hatta artık kendi hayatının kontrolünü kaybettiğini hissedebilir. İnsan uzun süre anlamsızlık, hayatını yönetememe ve belirlediği yaşam amaçlarından uzaklaşma duygularının hakim olduğu gerilimli ruh halinde kalmak istemez. Hayatının rutin akışını kesintiye uğratan, acı ve sıkıntı veren olayları yeniden anlamlandırarak tekrar yaşama tutunma isteği ve ihtiyacı duyar. Bu aşamada başa çıkma süreci devreye girer. Başa çıkmaya yönelik tutum ve davranışların öncelikli amacı, olumsuz duyguları düzenlemek, zor zamanlarda kaybedilen anlamın ve kontrolün geri kazanılmasını temin etmektir. Başa çıkma, zor zamanlarda gösterilen anlam arayışı, kişinin kaynaklarını aşan veya zor

zorlayan belirli dışsal ve içsel isteklerle mücadele etmek için sürekli değişen bilişsel ve davranışsal tekniklerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Başa çıkma sürecinde dini kaynaklı yöntemlerin ve unsurların kullanılması da dini başa çıkma kavramını ifade eder. Başa çıkmada dini inancın rolü. Birbirinden farklı, kimi zaman birbirine zıt duygu, düşünce, tutum ve davranışları bünyesinde barındıran insanı hayat yolculuğunda diri tutan şey anlamdır. Hem çok çeşitli ve değişken tecrübelerle hem de belirsizliklerle dolu olan yaşamda insan, hayatını ona göre belirleyip şekillendireceği değişmez bir anlam arar. Bu minvalde hayatın anlamını değişen ve dönüşen fiziksel sürece sabit ve süreklilik arz eden bir değer yükleme olarak tanımlayabiliriz. Kişi yaşamındaki anlamın zayıfladığını ya da kaybolduğunu hissederse onu yapılandırmaya ya da dönüştürmeye çalışır. Zira insan kendi hayatını kontrol edebilmek, güvende olmak ister. Belirsizlik duygusuyla uzun süre yaşamını sürdüremez. Anlamı tehdit eden zor dönemlerde sorunları çözmek için başvurulan başa çıkma süreçlerinde insanın en büyük desteği dini inanç ve değerlerdir. Dini inanç ve değerler zor zamanlarda bile insanları hayata bağlayan, onlara hayatın yaşamaya değer olduğu duygusunu veren tatmin edici ve geniş kapsamlı birer anlam sistemidir. Bu durumu Pargament şöyle ifade eder. Kutsalın iradesi günlük olaylarda tezahür ettiğinde başlangıçta tesadüfi, anlamsız ya da trajik görünen şeyler başka şeyler oluverir. Yaşamda karşılaştığımız olayları anlamlandırma çabası doğal insani bir davranıştır. Özellikle kontrolümüz dışında gelişen ve hayatın rutin akışını değiştiren beklenmedik olayların nedenlerini anlamaya çalışırız ve bunların sebeplerini, kaynaklarını, sorumlularını bulmak için neden, nasıl gibi sorular sorarız. Bu tür sorulara verdiğimiz cevaplar, başımıza gelen durumları hangi kaynaklara atfettiğimizin de göstergesidir. Bu yükleme, atfetme eğilimi, kendi seçimimiz olmayan, irademiz ve planlamamız dışında gelişen olaylarda daha yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Din, karşılaştığı zorlukların ve sıkıntıların ağır sonuçlarını anlamlandırma konusunda bireye yardımcı olan zihinsel bir temsil ve şema sunar. Dinin bu konulardaki etkisi, insanın başına gelenleri açıklama ve bir sebebe atfetmeden ibaret de değildir. Din aynı zamanda başına gelenlerle başa çıkma sürecinde de bireye yardımcı olur. İnsanın yaşadığı ve değiştiremediği gerçeklikleri kabullenmesini, ona rıza ve sabır göstermesini sağlar. Başka bir ifadeyle, dini inanç ve değerler, kişinin değiştiremeyeceği gerçeklikler karşısında algılama biçimini değiştirerek zorluklarla ve acılarla baş etmesinde etkin rol oynar. İnanan insanın anlam kaynakları. İslam dininin insanlara sunduğu anlam sisteminin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İnananlara hem global hem de bireysel anlam şemaları sunan Kur'an-ı Kerim'de alemlerin yaratılışı, insanın yaratılış gayesi, dünya hayatının geçici bir imtihan yeri, asıl ve ebedi olanın ahiret yurdu olduğu muhtelif ayetlerle anlatılır. İnsanların dünya hayatında karşılaşabilecekleri sorunlar, sınanma türleri ve bunlarla başa çıkma yöntemleri peygamber kıssaları vasıtasıyla ortaya konarak inananlara örnek temsiller sunulur. Mümin hayatında başına gelen olumlu ve olumsuz durumlara Kur'an-ı Kerim'in dünya ve ahiret hayatına dair sunduğu bu şemalar halinde anlam yükler. Kur'an-ı Kerim'in tebliğcisi ve uygulayıcısı olarak Hazreti Peygamber ve onun sahih sünneti, müminlerin dünya hayatını anlamlandırmada müracaat ettikleri ikinci kaynaktır. Hazreti Peygamber hem dini emir ve yasaklara riayet etmekle, ibadetleri yerine getirmekle hem de yaşam olayları karşısında gösterdiği tutum ve davranışlarla müminlere örnek teşkil etmektedir. Örneğin küçük yaştaki çocuğunu kaybeden bir anne baba için Hazreti Peygamber'in de evlatlarının öldüğünü bilmesi teselli kaynağı olmaktadır. Ancak yine Hazreti Peygamber'in kayıp anında verdiği tepkileri örnek alan ebeveynler için Allah'ın elçisinin hayatı anlam kaynağı olmasının yanı sıra dini başa çıkma unsurları açısından da bir ideal ve rol model konumundadır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser
Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 29 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 29 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Üretilmiş korku. İslamofobi. İslam'ı ve Müslümanları bir korku objesi olarak niteleyen İslamofobi, Batı dünyasında gerçekte karşılığı olmayan üretilmiş bir korku türüdür. Dahası İslamofobi münferit olmayan, son derece sistematik ve planlı, örgütlü, ciddi finans kaynakları olan, medya, akademi, siyaset ve sivil toplum ayakları olan ve Batı'nın bir öteki olarak Müslümanlara bakışında ihtiyaç duyduğu bir kimlik tanımlamasına karşılık gelen bir kavramdır. İslamofobi, genel olarak yabancı düşmanlığının uzantısı kabul edilen bir terim olarak İslam'a, Müslümanlara ve onlarla ilgili durumlara karşı duyulan karşıtlığı ya da ön yargılı görüşü temsil eder. Korkunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bilen ve bu korkuyu hem üretmek hem de kötüye kullanmak isteyen büyümekte olan bir girişimdir. Bu terim yoluyla Batı dünyasında yaşayan Müslümanlar tehlikeli bir ötekileştirme süreci içine çekilerek özgürlükleri kısıtlanıp düşmanca tavırlarla karşılanmakta ve sürekli kontrol altında tutulmak istenmektedir. Bir hadis. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
0: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetle sigortalayın.
0: Reklam.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. İran'a uygulanan ablukanın çok etkili olduğunu savunan Trump, savaşın ABD'deki ara seçimlerin ardından sona ereceğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı içinse bu kez Trump Boğazı ifadesini kullandı. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırını aştı. İşgal ve saldırılarla Suriye egemenliğini defalarca ihlal eden Siyonist İsrail'in başbakanı Netanyahu bu kez de Şeyh Dağı'ndan küstah açıklamalarda bulundu. Eli kanlı başbakan Hermon'dan Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol ettiklerini iddia etti. Ana hedeflerinin İran rejimini yıkmak olduğunu söyledi. Yıllar önce işlenen ve aydınlatılamayan cinayetler yeniden mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan birimle faili meçhul dosyaların yeniden ele alındığını açıkladı. Birimin çalışmalarıyla 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. İkinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Kozinoğlu fenalaştığında yapılan acil durum çağrısı ve ilk müdahale arasında yaklaşık 30 dakikalık bir süre geçtiği ortaya çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni müşteki beyanları ve deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşebileceği sinyalini verdi. İstanbul'da yüksek kiralara karşı devreye alınacak sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Kira tutarları daire tipine göre 10 bin lirayla 18 bin lira arasında. 15 bin kiralık sosyal konutta başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlanacak. İlk teslimatlarsa Ekim'de. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü İki İnsan Bir Hayat projesi kapsamında evliliğe ilk adımını atan 300 çift İstanbul'da bir araya geldi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, genç çiftlere desteklerin önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceği müjdesini verdi. Asla yalnız değilsiniz dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Eskişehir 31, Trabzon 25, Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs 31, Girne 30, Lefkoşa ve Gümüşhane 31, Saraybosna 24 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
3: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Evet, adından anlaşılacağı gibi bağımlılıklardan kurtulup yeniden özgürleşmek istiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bizi özgür iradeli tek varlık olarak yarattı. Kendisini tanıttı, hayat bahşetti, bunca güzellikleri bizim kullanımımıza tahsis etti. Ve insan bütün bunlarla birlikte hayatını sağlıklı, kendisine, yüce yaratıcısına, çevresine bir takım nitelikli ilişkilerle bağlı kırmak yerine bazen iradesini başkaca cansız nesnelerin iradesine, kontrolüne bırakıp onların güdümünde bir hayatı tercih edebiliyor. Tabii bu çok acı bir şey, ancak bu bir gerçeklik ve biz bu gerçeklikten yeniden hayata tutunmanın yollarını arıyoruz. Evet, bugün maddelere göre tedavi ve müdahale yöntemleriyle ilgili bir takım hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bağımlılık yapıcı maddeler tedavi ve müdahale süreçlerinde kişinin yeniden hayata tutunması için bilmemiz gereken maddeler ve bunlardan nasıl kurtulacağımız konusunda da bir farkındalığı her zaman öncelikle bireysel olarak edinmek, bunu fark etmek durumundayız. Tabii kişiye müdahale etmeden önce hastalığını tanımak ve bağımlılığını fark etmek, müdahalenin başarısı açısından son derece önemli. Kullandığı maddeyi tanımak ve zehirlenme ya da yoksunluk belirtileri gösterdiğini anlamak, müdahalenin seyrini çünkü doğrudan etkiliyor ve çoğunlukla değiştirebiliyor. Tabii bağımlılık tanı ölçütleri var, biliyorsunuz. Bunlar standart ölçütler ve buna göre bağımlılık tanı ölçütlerini şöyle bir hatırlayacak olursak öncelikle ne söyleyebiliriz? İlk olarak istendiğinden daha büyük ölçüde veya uzun süreli kullanım bağımlılık tanısı koyabilmek için bizim müracaat etmemiz gereken ilk ölçütü oluşturuyor. Çünkü kişi uzun süreli kullanım sergilediğinde o bağımlılık yapıcı madde her neyse onun büyük ölçüde esiri oluyor. Artık dese de ben kendimi kontrol edebiliyorum, istediğimde bırakabilirim, bir süre sonra bu mümkün olmayabiliyor. Doz aşımı her türlü riski beraberinde getiriyor çünkü. İkinci olarak maddeyi bırakmak veya kontrol altında tutmak için istek veya sonuç vermeyen bir takım çabalar sergileyebiliyor. Bir gayret var ama her seferinde bu gayret sonuçsuz kalıyor. Yine maddeyi elde etmek, kullanmak ya da etkilerinden kurtulmak için gerekli etkinliklere çoğu zaman zaman ayıramamaktan şikayet ediyor. Yani maddeyi elde etme, kullanma ya da etkilerinden kurtulma bir amaç, ancak bu amacı gerçekleştirmek için fazla zaman ayıramıyor. Maddeyi elde etmeye ayırdığı zamanı etkilerinden kurtulmaya, daha doğrusu, ayıramıyor. Bir başka ölçüt, madde kullanımı için çok büyük bir istek duyma ya da kendini zorlanmış hissetme. Yani onsuz yapamıyorum hissiyle hayatına bir şekilde devam etmeye çalışma. Yine tekrar eden kullanım sonucu sorumluluklarını yerine getirememe. Bu en büyük ölçülerden bir tanesi. Çünkü iş yerinde başarısız oluyor, okulda, evde, genel olarak hayat başarısında, hayat memnuniyetinde, hayata tutunmakta bir gerileme söz konusu. Ve tabii olumsuz etkilerine rağmen kullanıma devam etme, bunun doğal bir sonucu ve burada sosyal ve kişisel sorunlar yaşıyor. Biraz önce ifade ettiğim ailede, okulda, evde, hayatın herhangi bir aşamasında, herhangi bir süreçte zorluklarla daha çok karşı karşıya kalıyor. Çünkü kendi iradesini yönetemeyen insan çoğu zaman başkalarının iradesiyle hayatı tutmak zorunda kalıyor. Bu da büyük bir sorun yumağı içerisinde onu taşıyor. Aziz dinleyenlerim, tabii kullanımdan dolayı günlük etkinliklerin bırakılması veya azaltılması bunun doğal bir sonuç. Bu etkinlikler ne olabilir? Her gün rutin olarak yaptığı işi olabilir. Bunun dışında efendim hayat rutinleri olabilir, eğlenceleri olabilir, dinlenceleri olabilir, efendim ibadetleri olabilir, hayata tutunmasını sağlayan her neyse onlardan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Tabii gittikçe uzaklaşan ruh halini de kendince bu kısır döngü içerisinde tutmaya başlıyor. Ve tehlikeli olabilecek durumlarda dahi kullanmaya devam ediyor bu bağımlılık yapıcı maddeyi. Asıl sorun da tam burada ortaya çıkıyor. Çünkü tehlike dediğimiz, örneğin araç kullanırken alkol almak, biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada her geçen yıl, hatta her geçen gün diyelim, onlarca kişi, belki yıl bazında milyonlarla ifade edilen kişi bu tür durumlarda hayatını kaybediyor. Yani kişi hayat memat meselesi olan bir durumda bile kendini yönetemediği için tehlikeli durumda bile maddeyi kullanmayı tercih edebiliyor. Ve hatta son zamanlarda biliyorsun sosyal medya kullanırken bir taraftan da araç kullanan, işte mesaj yazarken bir taraftan şoför mahallinde araç kullanan kişilerin kazaları, hatta bunların ölümlü kazalarla sonuçlanması ile ilgili haberler de zaman zaman basına yansıyor. Demek ki madde kullanımı eğer kontrol edilmezse, tanılanmazsa ya da tanılandığı halde müdahale edilip çözüm aranmazsa ciddi hayatla ilgili riskleri beraberinde getiriyor. Ve tabii maddeye tolerans gelişmiş olması da bir ölçüt ve yoksunluk belirtileri de bunun hemen sonrasında kişinin sergilediği maalesef kronik semptomlara bir süre sonra dönüşebiliyor. Evet, madde bağımlılığını tanılamak için pek çok ölçüt var ama özellikle bunları size tekrar hatırlatmak istedim. Kişi eğer bu kriterlere uygun hareket ediyorsa büyük ölçüde madde bağımlılığına yakın bir yerde duruyor demektir ve onu fark ettiğimizde bizim çevresel olarak onun bu bağımlılığını kurtulma konusundaki iradesini desteklememiz gerekiyor. Aksi durumda bağımlılık güçleniyor. Kişi bağımlılık yapıcı olan maddeden aldığı o geçici keyfi, geçici hazzı gerçek hayatın akışı içerisindeki bir takım olumlu aktivitelere, etkinliklere tercih edebiliyor ve madde yoksunluk belirtileri kişiyi kronik bir sorunun yumağında tutabiliyor. Tabii tanı için gerekenler nelerdir derseniz, öncelikle bir takım teşhislerin tabii ki yapılmış olması gerekiyor. Yani madde etkisi altında mı bir takım belirtiler ortaya çıkıyor? Madde yoksunluk tedavi süreci öncesi bu belirtilerin ne kadar süreklilik arz ettiği ile ilgili bir takım risk testleri yapılması gerekiyor. Bunlar ilgili tanı merkezleri tarafından yapılıyor. Belki oraya gitme konusunda, o merkezlere müracaat etme konusunda bağımlı kişiye destek olmak, onu bu konuda ikna etmek bizim gibi etrafında bu durumun farkında olan kişilerin görevi. Burada bir sosyal sorumluluğumuz var. Lütfen bu sorumluluğu ihmal etmeyelim ve madde bağımlısı ya da bağımlılık riski taşıyan kişilerin bu riskten uzaklaşması ya da bu bağımlılıktan kurtulması için gereken desteği onlara sağlayalım. Evet, hepinizde bağımlılıktan uzak, bağlılıklara tutunduğunuz ve bağlılıklardan güç ve destek aldığınız bir gelecek diliyorum. Lütfen hepimiz madde bağımlılığından uzak, manevi bağlılığı güçlü, hayata tutunduğumuz, geleceğe hep olumlu baktığımız, geleceğin daha iyi olduğuna dair, olacağına dair irademizi güçlü tuttuğumuz bir gelecek hayali, bir gelecek bağlantısı içerisinde yaşayalım. Birbirimize destek olalım, bağımlılıktan uzak duralım. Öncelikle Cenab-ı Hakk'a, sonra hayata dair umutlarımızı hep koruyalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, esenlikle kalın ve en önemlisi bağımlılıktan uzak kalın aziz dinleyenler.
2: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Ahmet Belada'nın kaleminden Neler Oluyor isimli eser. Göğün sulayıp yerin bitirdiği bütün nebatat insan için. Yer gök, dağ taş, gece gündüz ve insan ise onun için. O güzel, onsuz hiçbir şey güzel değil. Sevgi onda, o her yerde ve her şeyde. Güzelin var ettiği güzel insan, varlığının güzelliğini bilirse güzelleşir. Güzel düşünen güzel bakar, güzel gören gördüğünde onu görür. Onu gören ona hayran olur. Hayranlığı hasrete, hasreti sevdaya, sevdası aşka, aşkı vuslata dönüşür. Her daim onunla var olmak, gözünü kapayıncaya kadar onun varlığında yok olmak. Bu birliktelik, var olanın yüceliğini kavramaktır. Sanma ki her şey senden, sendeki her şey ondan. Varlık ile yaradan arasındaki ilişki böyleyken, yaratıcı ve kutsala saygısız siyonistler, varlık gayesini anlamayan, gücünü kendinden bilen, bunu da istediği gibi kullanan, her daim kullanabileceğini düşünen Yahudiler, kendilerini yaratıcının yeryüzündeki kutsalı kabul ediyorlar. Azdıkça azıyor, saptıkça sapıyor, kural kaide, hak hukuk tanımıyorlar. Yahudiler bu uyumsuz, kibirli ve dik başlı tutumlarından dolayı olacak ki, geçmişteki bütün aymazlıklarını

günümüzde de sürdürmekteler. Hamisiz hiçbir gücü olmayan korkak Yahudiler günümüzde Amerika ve Batı'dan aldıkları güçle şımarmaya devam ediyorlar. Fakat onlara destek olan hiçbir güç ila nihaya devam edemez. Şimdilerde ahlaki çöküş başta olmak üzere Batılılar ekonomik ve birçok yönden kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Desteklerini çektiklerinde Siyonistler çaresizliğin eşiğine düşecekler. Nitekim İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya gibi bazı devletler desteklerini çektiler bile. Neredeyse tüm dünya halkları Yahudileri lanetlemektedir. Haydutluklarını çocuklarına miras bırakmakla övünecek kadar sıradanlaşan Siyonistler kendi huzursuzluklarını bütün dünyaya yaymak istiyorlar. Azgın ve ulaşılmaz Yahudiler için aklıma Halil Cibran'ın Meczup kitabındaki iki keşiş hikayesi geliyor. Dağda yaşayan iki keşişin pişmiş topraktan bir kasesi vardı, sahip oldukları tek şey de bu kaseydi. Bir gün yaşlı keşişin kalbini kötü bir duygu ele geçirdi ve yaşlı keşiş genç olan keşişin yanına gidip şöyle dedi. Uzun zamandır birlikte yaşıyoruz, ayrılmak zamanı geldi, neyimiz varsa bölüşelim. Bunun üzerine genç keşiş hüzünlendi ve arkadaşına dedi ki, beni bırakmak zorunda kalman kahreder beni. Ama mutlaka gitmen gerekiyorsa öyle olsun. Sonra toprak kaseyi getirip, bunu bölüşemeyiz ama kardeş, al senin olsun dedi. Daha yaşlı olan keşiş şu karşılığı verdi, sadaka istemem, bana ait olanı isterim, kase bölüşülmeli. Genç keşiş şöyle yanıtladı, kase kırılsa ne işe yarayacak? Hediyemi kabul etmiyorsan kura çekelim o halde. Yaşlı keşiş yineledi. İstediğim yalnızca adalet. Bana ait olan şeye sahip olmak isterim. Kase bölüşülmeli. Genç keşişin öne sürebileceği başka bir sav kalmamıştı artık. Gerçekten istediğin buysa kıralım bitsin bu iş dedi. Bunun üzerine yaşlı keşişin gözü karardı ve bağırdı. Ey korkak melun, kavgadan kaçıyorsun ha? Haydut Siyonistler uzlaşı istemiyor. Sözünde durmuyor, söz dinlemiyor. Anlaşmak istemiyor, aksine kavga istiyor. Korktuğu için de korkutmak istiyor. Lakin unutma, güç ebedi değildir. Zulüm ve zalim baki değildir. Okuduğum bu satırlar Ahmet Belada'nın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından yeni çıkan Neler Oluyor isimli eserinden. Kitap ağırlıklı olarak Diyanet Haber sitesinde yayımlanan, yazıların çoğu da yazarın son bir yıl içerisinde kaleme aldığı makalelerden ve köşe yazılarından oluşuyor. Yazılar yeni olunca konular da güncel, haliyle satırlar da Siyonist İsrail'in hayasızca ve pervasızca devam ettirdiği soykırımına karşı destansı mücadele veren Gazze direnişiyle yüklü oluyor. 300 sayfalık kitabın büyük çoğunluğu Filistin, Gazze, Müslüman Birliği ve İslam dünyası ile ilgili yazılardan oluşuyor. Tabii meseleler bunlardan ibaret değil. İletişimde üsluptan eleştiri kültürüne, Endülüs'ten Gazze'ye, dünya ahvalinden Orta Doğu'ya, öze yolculuktan kıyam öncüleri Müslüman portrelerine, okuma yazma ve medeniyet üzerine yazılardan evlilik üzerine yazılan meselelere varıncaya kadar pek çok mevzuya değinen yazılar bu kitapta yer alıyor. Bu makaleleri tarihe not düşme adına kaleme aldım. Ayrıca dikkatinizi çekeceğini umduğum dünyanın değişik ülkelerinde emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadele eden 11 yürekli, cesaretli kıyam öncüsünün kısa da olsa hayatlarını kaleme aldım diyen yazarımız eseriyle okura adeta şöyle sesleniyor. Ümitsizlik yok, korkaklık yok. Yüce Yaradan dinini birileriyle yüceltecektir. İnşallah o zaman bu zamandır. Şafak sökmek üzeredir. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Ahmet Belada'nın kaleminden Neler Oluyor isimli eseri konuk ettik. Gazzeli mazlumların destansı direnişi ve İslam Birliği'nin önemi başta olmak üzere güncelliğini koruyan pek çok meseleye dikkatleri çekmek ve bizlere farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla kaleme alınan bu eseri, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın,
Hoşça kalın.

0: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. İran'a uygulanan ablukanın çok etkili olduğunu savunan Trump, savaşın ABD'deki ara seçimlerin ardından sona ereceğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı içinse bu kez Trump Boğazı ifadesini kullandı. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırını aştı. İşgal ve saldırılarla Suriye egemenliğini defalarca ihlal eden Siyonist İsrail'in Başbakanı Netanyahu bu kez de Şeyh Dağı'ndan küstah açıklamalarda bulundu. Elikanlı Başbakan Hermon'dan Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol ettiklerini iddia etti. Ana hedeflerinin İran rejimini yıkmak olduğunu söyledi. Yıllar önce işlenen ve aydınlatılamayan cinayetler yeniden mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan birimle faili meçhul dosyaların yeniden ele alındığını açıkladı. Birimin çalışmalarıyla 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. İkinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Kozinoğlu fenalaştığında yapılan acil durum çağrısı ve ilk müdahale arasında yaklaşık 30 dakikalık bir süre geçtiği ortaya çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

0: bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni müşteki beyanları ve deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşebileceği sinyalini verdi. İstanbul'da yüksek kiralara karşı devreye alınacak sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Kira tutarları daire tipine göre 10 bin lirayla 18 bin lira arasında. 15 bin kiralık sosyal konutta başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlanacak. İlk teslimatlarsa Ekim'de. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü İki İnsan Bir Hayat projesi kapsamında evliliğe ilk adımını atan 300 çift İstanbul'da bir araya geldi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, genç çiftlere desteklerin önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceği müjdesini verdi. Asla yalnız değilsiniz dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Eskişehir 31, Trabzon 25, Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs 31, Girne 30, Lefkoşa ve Gümüşhane 31, Saraybosna 24 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı ömürler lütfetsin, nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri takdir etmiş olduğu ömrü rızası istikametinde inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin diyerek, yani benim ibadetim de, kulluğum da, duam da, namazım da, hayatım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir diyerek yaşayabilmeyi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, bugün Vaka suresinden birkaç ayeti kerimeyi arz etmeye çalışacağım inşallah. Vaka suresinin 58, 59, 60 ve devamındaki ayet-i kerimeler dilimiz döndükçe, takatimiz yettikçe, Cenab-ı Hak izin verdikçe paylaşmaya gayret edeceğim. Cenab-ı Hak okuduklarımızla, dinlediklerimizle yaşayabilmeyi, amel edebilmeyi, gereğini yapabilmeyi her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Böyle arka arkaya sorular sorulan bölümler, gördünüz mü, gördünüz mü, gördünüz mü, biliyor musunuz diye böyle Cenab-ı Hakk'ın dikkatimizi çektiği bölümü arz etmek istiyorum öncelikle. Buyuruyor ki Rabbimiz Vaka suresinin 58. ayet-i kerimesinde Estaizu billah Eferaeytum ma tumnun e entum tahlukunehu em nahnul halikun. Cenab-ı Hak insanın oluşumu ham maddesi tabiri caizse ne dikkat çekiyor onu biliyor musunuz, görüyor musunuz? Onu yaratan, yani bir damla suyu yaratan siz misiniz, biz miyiz diye soruyor. Siz misiniz yaratan, yoksa biz miyiz onu yaratan buyuruyor. İnsanın oluşumu, gelişimi, böyle küçücük, böyle neredeyse gözle görülmeyen, mikroskopla ancak takip edilebilen bir küçük zerreyken daha sonra aşama aşama, kademe kademe, yavaş yavaş yavaş anne karnında büyümesi, gelişmesi, kalbinin atmaya başlaması, gözlerinin oluşması, kulaklarının, el ayak, bütün bedeninin velhasıl oluşmaya başlaması, başka bir mucize olmasa hakikaten aslında insanın imanı için yeter. Yani bir el olmaksızın, yüce, aşkın bir kudret olmaksızın bu kadar böyle sağlıklı işleyen, tıkır tıkır işleyen, hiç aksamayan bir sistemin kurulması imkansızdır. Dolayısıyla aklın durduğu, insanın anlamakta bile zorlandığı o sistemi yerleştiren, kuran, yürüten Allah'tır Celle Celaluhu. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Haydır, diridir, ölmeyendir, ölmeyecek olandır. Kayyum, kayyum, yarattıklarının işlerini görendir, görüp gözetendir Allah Celle Celaluhu. Onu ne bir uyuklama, ne bir uyku alır, böyle şeylere ihtiyaç duymayandır. Biliyorsunuz ayet-i kürsüde Cenab-ı Hak sayıyor. Şimdi diyor ki اَفَرَائِتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْنُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. O insanın ham maddesini siz mi yaratıyorsunuz, biz mi yaratıyoruz diye sorduktan sonra نَحْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ. Aranıza ölümü biz takdir ettik. نَحْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ. Bizim önümüze geçirecek de değildir. Yani ölümün saatini değiştirme gücüne insan kadir değildir. İnsan sahip değildir. İnsan kendisi için takdir edilen süreyi uzatma gücüne sahip değildir, imkanına sahip değildir. Hocam biz hasta oluyoruz, tedavi görüyoruz, sağlığımızla ilgili gerekli tedbirler alıyoruz. Evet, biz kaderin, takdirin bize ne kadar ömür biçtiğini bilmiyoruz. Elbette hastalanmamak için koruyucu tedbirleri almak,
Hastalanırsak bütün bunlara rağmen hastalığımızın tedavisini aramak zorundayız. Bunlar hem insani hem imani görevdir aynı zamanda. Ama bir hakikat var ki biz bizim için takdir edilen süreyi uzatamıyoruz. Rabbimizin takdirinin önüne geçemiyoruz. Şimdi insanı bir damla suyun içerisindeki binlerce küçük parçacıktan bir tanesinden yaratan Allah Celle Celaluhu, ona ömür takdir eden Allah Celle Celaluhu, yaşama kudreti veren Allah Celle Celaluhu, dünyayı emrine veren, musahhar kılan, topraktan ihtiyaç duyduğu rızıklarla insanı besleyen, akıl veren, fikir veren, fikretme kabiliyeti veren, görecek göz, tutacak el, işitecek kulak veren, her şeyimizi veren Allah'tır Celle Celaluhu. Buna rağmen insanoğlu bazen diklenir, bazen kendisine verenin kim olduğunu unutur da o verene karşı böyle bir kabadayılık, bir baş kaldırma içerisinde bulunur. Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmekten her birimizi korusun. Diyor ki: "Evelem yaran insanu enna halaknahu min nutfetin feiza huve hasim." İnsan kendisini nutfeden yarattığımızı görmüyor, bilmiyor, sonra kalkıp bize düşmanlık ediyor. "Ve darabenena meselen ve nesiye halqah." Bize misal veriyor, nasıl yaratıldığını unutuyor. "Kale men yuhin azzame ve hiye ramim." Ufak hale geldikten sonra bu kemikleri kim diriltebilecekmiş, kim diriltecekmiş, can verecekmiş şeklinde böyle konuşuyor. Lüzumsuz konuşmalar, gereksiz konuşmalar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Kul yuhyi hellezi enşaha evvela merrah." İlk defa kim hayat verdiyse, işte bak bu aşamalarda, insanın oluşum aşamalarında, yaratılış aşamalarında kim hayat verdiyse, kim böyle aciz, zavallı, küçücük bir parçacığı karanlıklar içerisinde, karanlıklarda anne rahminde sakladığı, onu beslediği, büyüttüğü, büyüyeceği sistem.

0: gemiyi tabiri caizse kurdu, geliştirdiyse odur sizi yeniden yaratmaya gücü yeten. Örnek veriyor Kur'an-ı Kerim'de sürekli. Yuhyil arda ba'de mevtiha. Cenab-ı Hak kupkuru yeryüzünü öldükten sonra, kuruduktan sonra yağdırdığı yağmurlarla canlandırandır, hayat verendir. Yani her sene bitkiler için ölüm adeta mahşer tabiri caizse gerçekleşiyor. Yeniden diriliş gerçekleşiyor. Yani ölüm her sene ölüyor ve diriliyorlar. Gözümüzün önünde oluyor bunlar. Kupkuru oluyor. İnsan da böyle. Yani belli bir dönem yaşıyor. Sonra kuru dönemi bitkilerle kıyaslayarak söylüyorum. Kuru dönemi oluşuyor. Daha sonra da yeniden canlanıyor, diriliyor, hayata dönüyor. Dönecek insan bir daha ölmemek üzere Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğine göre. Şimdi bunlara vurgu yapıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Diyor ki nahnu kaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbuqin ala en nubeddil emsanekum ve nunşiyekum fi ma la ta'lemun. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Allah Celle Celaluhu kurduğu sistemi anlatıyor. Takdir edilen süre sona erecek. Rabbinizin huzuruna yaptıklarınızın ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızın hesabını vermek üzere çıkacaksınız. Yeniden diriltileceksiniz ve bu konuda Cenab-ı Hakk'ın takdirinin önüne geçilemeyecektir. Diyor ki وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى فَلَوْ لَا تَذَكِّرُونَ. Şimdi siz bu ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Nasıl yaratıldığınızı, nasıl oluştuğunuzu görüyorsunuz. Şimdi laboratuvar ortamında izleme imkanımız var. Bir bebeğin, bir çocuğun oluşumunu, gelişimini film şeklinde aşamalarını gün gün, hafta hafta anlatan böyle şeyler var. Denk gelirseniz videolar var, onları izleyebilirsiniz. Müthiş bir mucizedir. İnsanı aciz bırakan bir gelişim sürecini gösteriyor böyle aşama aşama tespit edilmiş. Çocuğun işte şekillenmesi, büyümesi, beslenmesi filan. Şimdi siz bunu gördünüz yani. Şu anki teknik imkanlarla da eskilerin göremediği pek çok şeyi de görme fırsatımız oldu, imkanımız oldu. Siz velakat alimtumun neş'etel ula felevla tezekkerun. İlk yaratılışınızı, ilk yaratılışı biliyorsunuz. Peki biliyorsunuz, düşünüp ibret almak gerekmez mi? Felevla tezekkerun. Öğüt almanız, ibret almanız, nasihat almanız gerekmiyor mu diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yani nasıl işte dünyaya geldi, nasıl oluştu? Yeniden oluşacak, yeniden gelecek, yeniden yaratılacak, yeniden hayat bulacak ve eski hayatına göre yeni hayatı şekillenecek. Yeni hayatı ona göre belirlenecek. Bundan insanın ders çıkarması, ibret alması gerekmiyor mu? Sonra bir soru daha soruyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, اَفَرَائِيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Tohum ekiyoruz ya, hiç üzerinde durmayız sanki bunun. Ama Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sürekli yaptığımız ya da şahit olduğumuz ama üzerinde durmadığımız etrafımızdaki olaylara dikkatimizi çekip bir farkındalık oluşturmamızı istiyor tabiri caizse. Bakın, اَفَرَائِتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. O ektiğiniz tohumu kupkuru toprağa, cansız gördüğünüz, zannettiğiniz toprağa, cansız bildiğiniz kupkuru hale gelmiş tohumları, bir fasulye tohumunu düşünün, ne bileyim bir buğdayı düşünün, bir karpuz çekirdeğini düşünün, bir kavun çekirdeğini düşünün, aklınıza ne gelirse bir biber tohumunu düşünün, fark etmez, herhangi bir tohumu kurumuş hale gelmiş bir çekirdeği düşünün. اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Ektiğinizi görüyor musunuz, biliyor musunuz, farkında mısınız? اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Onu topraktan bitiren, yetiştiren siz misiniz, biz miyiz diyor Cenab-ı Hak. Ektiniz, toprağa, kupkuru toprağa eştiniz, içine tohumu koydunuz, yine kuru toprakla üstünü örttünüz, hadi birazcık da su verdiniz. Şimdi bunu peki orada yeşerten, filizlendiren, toprağın arasından böyle o zayıf, güçsüz filizlerini toprağa delerek, bazen taşı bile delerek gökyüzüne doğru yükselten, bitiren siz misiniz, biz miyiz diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ve hatırlatıyor, lev neşâ'u lece'annâhu hutâmen fezaltum tefekkehûn. Dileseydik onu kurumuş bir çöp haline getirirdik. Ekerdiniz tohumu, toprakla üzerine kapatırdınız ama yetişmezdi. Hiçbir şey. Kupkuru toprakla beraber gitti. Bir filizlenme olmadı, bir tane bile ürün vermedi. Olmaz mı? Olur. Dilesek bunu yapardık diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Peki madem biz bunu yapabileceğimizi, yani bunun böyle olabileceğini biliyorsunuz. Şimdi lev neşevle cehennemu tamen fezaltum tefekkeun, biz onu çöp haline getirirdik, siz de şaşırıp kalırdınız. Kurumuş bir çöp haline gelirdi, siz şaşırıp kalırdınız. Derdiniz ki inna lemuramune bel nahnu mahrumun. Tüh, çok zarara uğradık, büsbütün mahrum kaldık derdiniz. Çok zarara uğradık. Yani nasıl zarara uğradık? Ya tarlayı sürdük, gübreyi attık, tohumu ektik, üzerini kapattık, işçi çalıştırdık, traktöre para verdik, bugünkü şartlarda söylüyorum, gübreye para verdik, şu kadar emek verdik filan. Gördün mü? Gittik, çok zarara uğradık. Lemuramun. Ben nahnu mahrumun. Mahrum bırakıldık. Büsbütün mahrum kaldık. Verilmedi bize derdiniz. Şimdi aralıklarla bu örneği veriyorum kıymetli dinleyenlerim. Önümde işte yarım metreye bir metre bir masa var. Bu masa kadar bir alan olsun elimizde. Yani balkonumuzda işte bu kadar büyük bir şey düşünün. Saksı böyle şey yetiştirilen, balkonda sebze yetiştiren, biber, bazen maydanoz, domates, böyle hobi olsun diye yapanlarımız da oluyor. Elimizde değişik bitkilerin, değişik sebze ya da meyvelerin tohumları var. Toprak aynı. Döktüğümüz su aynı. Aynı açıdan, aynı güneşte, güneşten istifade ediyorlar. Yani aynı güneşten fotosentez deniyor bu şeye, yapıyorlar. Her şey aynı. Her şey, hepsi aynı. Su aynı, toprak aynı, güneş aynı, hava aynı. Biz elimizde mesela acıdan başlayalım. Çok acı bir Arnavut biberi var. Biber dikmişiz baş tarafa, köşeye. Şimdi onun yanına mesela birbirine zıt bir şey söyleyelim. Bal gibi bir kavun cinsi tohum var. Onun yanına, hemen biberin yanına böyle adeta birbirine değecek şekilde yanına hemen şey koymuşuz. Bal, kavun, tatlı bir kavun tohumu ekmişiz. Onun hemen yanına, o da biraz farklı olsun, diyelim ki bir domates tohumu dikmişiz. Onun hemen yanına mesela ne gelsin aklımıza? Diyelim ki bir bamya tohumu ekmişiz. Böyle dört tane, biri acı, biri tatlı, biri mayhoş, biri de ekşimsi. Tatlarda dört tane. Şimdi bakın, aynı toprak, aynı su, aynı güneş, aynı hava, farklı tat, farklı koku, farklı şekil, farklı renkte meyveler ve sebzeler. Aynı hava, aynı su, aynı güneş, aynı toprak, tadı farklı, kokusu farklı, şekli farklı, rengi farklı, ayrı ayrı sebzeler çıkıyor. Şimdi bu nasıl bir sistem olacak? Yani bunu hani inanmayan insan nasıl bir gerekçe bulacak? Nasıl izah edecek insan? Ya kendisine malik olmayan, içerisine bir program yerleştirilmemiş, dışarıdan baktığımız zaman adeta akılsız, bilinçsiz bir küçük tohum tanesi, yani kuru bir tohum. Nasıl bir sistem yerleştirilmiş olabilir ki bir tanesi kavun tohumu kendisine tatlı mineralleri çekiyor o topraktan, sudan, diğeri kendisine lazım olan acı mineralleri çekiyor topraktan, diğeri mayhoş olanları çekiyor. Biri kendisine farklı renk veriyor, öbürü kendisine farklı şekil veriyor. Yani hakikaten bakmayı bilen insan için baktığı her şey acizane. Öyle diyoruz ki Allah diye haykırıyor. Allahu Ekber diye haykırıyor. Subhanallah diye haykırıyor. Ama her şey, her şey, hangisini ayrıntısıyla inceleme imkanına sahip olsak. Şimdi astronotlar, astronomiyle meşgul olanlar gökyüzündeki ihtişamı görünce orada ayrı bir ihtişam, herhalde Subhanallah, Allahu Ekber diyor insan. Tıpla meşgul olanlar anatomi, insan anatomisindeki muhteşem dengeyi ve güzellikleri görünce onlar herhalde Subhanallah, Allahu Ekber diyor. Bir tanesi dağdakini, bir tanesi sudakini görse, herkes hangi alanı incelerseniz inceleyin, insan bütün eczasıyla Allahu Ekber demekten, Subhanallah demekten kendisini alamıyor. Onun için Rabbimizden bize hani güzel bir duamız var. Hak ve hakikati olduğu gibi görebilmek kabiliyeti versin her birimize. Gördüklerimizde kudretini fark etme kabiliyeti versin her birimize. Gördüğümüz, okuduğumuz, bildiğimiz her şeyin ona ait olduğunun bilinciyle imanı kuvvetlenen, ahlakı güzelleşen, amelleri salihleşen kullarından olabilmeyi nasip eylesin her birimize. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını. Saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Umut'u.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzel...

0: güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
4: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Acaba kendi yüzümü nasıl görebilirim? Ne renkteyim? Gündüz gibi miyim yoksa gece gibi mi? Kendi ruhumun nakşını, resmini bir hayli zamandır aradım durdum. Fakat o nakşı, o resmi hiç kimsede göremedim. Sonunda kendi kendime dedim ki, ayna ne içindir, neye yarar? İnsan kendini görsün, bilsin diye icat edilmemiş midir? Demiri cilalayarak yaptıkları aynalar, görünen yüzleri görmek içindir. Can yüzünü gösteren aynanın değeri ise çok pahalıdır. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. O sevgili, o diyardan, hakikat aleminden olan sevgilidir. Gönle dedim ki, ey gönül, sen küllü gösteren bir ayna ara. Yani sana Cenab-ı Hakk'ı düşündüren, içine her şeyi aksettiren, sonsuz bir deniz gibi olan kamil insana git. Dereden fayda olmaz.

0: Dan ve Dünya'dan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Dan ve Dünya'dan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Dan ve Dünya'dan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. İran'a uygulanan ablukanın çok etkili olduğunu savunan Trump, savaşın ABD'deki ara seçimlerin ardından sona ereceğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı içinse bu kez Trump Boğazı ifadesini kullandı. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar sınırını aştı. Yıllarca karanlıkta kalan faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 cinayet dosyasının daha çözüldüğünü duyurdu. Böylece Nisan ayından bu yana 52 maktul ve 7 yaralının olduğu toplam 46 olayın failleri gün yüzüne çıkarılmış oldu. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. İkinci dalga operasyonda 9 kişi daha gözaltına alındı. Kozinoğlu fenalaştığında yapılan acil durum çağrısı ve ilk müdahale arasında yaklaşık 30 dakikalık bir süre geçtiği ortaya çıktı. İstanbul'da yüksek kiralara karşı devreye alınacak sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Kira tutarları daire tipine göre 10 bin lirayla 18 bin lira arasında. 15 bin kiralık sosyal konutta başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlanacak. İlk teslimatlarsa Ekim'de. Gazze'de çocukların hayatı enkazın, çadırların ve yokluğun arasında devam ediyor. Bölgedeki tüm okullar tahrip oldu. Eğitim malzemelerine ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Ama tüm bu yıkımın ortasında çocukların öğrenme aşkı sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı da bu umuda 1000 okul çantasıyla destek oldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki restorasyon çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor. Yapının en zayıf bölgesi olarak belirlenen Doğu Yarımkubbe'nin güçlendirilmesi için çelik platform kurulacak. Ana kubbedeki mozaiklerden mermer yüzeylere kadar birçok noktada kapsamlı çalışma yürütülecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Eskişehir 31, Trabzon 25, Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs 31, Girne 30, Lefkoşa ve Gümülcine 31, Saraybosna 24 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, Bursa Ulu Camii ile alakalı bilgi paylaşmaya devam ediyoruz. Ama hoşluğu, güzelliği, içindeki tezyinat, içinde bulunan hatlar ve o hatlardaki mana, gönül dünyamızı öyle kuşatıyor ki, Cami-i Şerif'in, bu Ulu Cami-i Şerif'in içinden bir an bile çıkmak istemiyoruz. İşte bu duygu ve düşüncelerle sizlerle birlikte tekrar Cami-i Şerif'in harimine dahil olalım istiyoruz. Kıymetli dostlar, Osmanlı sultanlarından Yıldırım Bayezid evkafının mütevellisi, Mustafa Efendi'nin 8 ağaç direk üzerine yaptırdığı sade ve zarif müezzin mahfiline çıkan merdivenin altındaki alınlıkta şair Rahim

0: Heymiye ait Talik yazılı kıta Hicri 956 tarihlidir ve Cami-i Şerif'te tarihi bilinen en eski yazıdır. 2009 yılında yapılan onarım da bu kıta ile birlikte müezzin mahfiline çıkan merdivenin koltuğundaki deri üzerine nakşedilmiş naturalist üslupta bitkisel süslemeler tamamen ortaya çıkarılmıştır. Müezzin mahfilinin karşısında yer alan rokoko üslubundaki mermer vaaz kürsüsü üzerinde Talik beyitle 1231 tarihi nakşedilmiştir efendim. Ayrıca mihrabın yanında ahşap bir vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Cami-i Şerif'in güneydoğu köşesindeki hünkâr mahfili miladi 1862 yılında Sultan Abdülaziz tarafından ahşaptan çok sade bir şekilde yeniden yaptırılmıştır. Mahfilin alt bölümü eskiden beri kütüphane olarak kullanılmaktaydı. 1786 yılında Münzevi Abdullah Efendi burada bir kütüphane kurmuş, kendi kitaplarını bağışladığı gibi Yenişehirli Hacı Osman Efendi adında bir kişinin kitaplarını alarak vakfetmiştir. Kıymetli dostlar, iki minareden batıdakini Yıldırım Bayezid Han'ın yaptırdığı, doğudaki ikincisinin de ilk yapıda planlandığı halde yarım kaldığı, bir müddet bu şekilde kullanılarak adına Güdük Minare denildiği ve daha sonra Çelebi Sultan Mehmet ya da Yavuz Sultan Selim Hanlar devrinde tamamlandığı tahmin edilmektedir. Minarelerin kaideleri ve küpleri mermerden, yuvarlak gövdeleri tuğladandır. Şerefelerin ikisi de altı sıra stalaktit üzerine oturur. Külahlar ahşap ve kurşun kaplı iken son yangından sonra taştan inşa edilmiştir. Kıymetli dostlar, Orhan Bey'in yaptırdığı ilk bedestenin ardından Yıldırım Bayezid Han'ın bedesteni inşa edilmiştir. Bu bedesten halen işlevini sürdürmektedir. Cami-i Şerif'in kuzeyinde ve uzakta çarşı aksına paralel şekilde planlanan bedesten, altı kalın ayakla taşınan 14 kubbe ile örtülüdür. Her cephesinde birer tane olmak üzere dört kapılı yapının içinde 32, etrafında ise 68 dükkan yer almaktadır. Dışarıdakilerin 12'si Orhan Gazi Vakfı'na, diğer 88 dükkan Yıldırım Bayezid Vakfı'na aittir. Bu bedesten daha sonra yapılan Edirne bedestenine örnek teşkil etmiştir. Batıda yine Cami-i Şerif'in vakfından Vaiziye Medresesi yer alır. 21 adet hücresi, bir dershanesi, müderris ve muid odaları olduğu düşünülen 4 bölümlü bir mekandır. 21 adet hücresi, bir dershanesi, müderris ve muid odaları olduğu düşünülen 4 bölümlü bir mekandır. Bu bölümün üzerinde mahkeme kurulduğundan mahkeme medresesi diye de bilinmektedir. Etrafında 37 dükkanı vardır. Bina yangın ve depremden dolayı günümüze kadar birçok değişikliğe uğramıştır. Kuzeybatıda bulunan ve Şengül Hamamı diye bilinen hamam, küçük ve tek hamam olup soğukluk kısımdan iki eyvanlı, dikdörtgen planlı sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Burada iki adet halvet vardır. Kazan ve külhan ise batıdadır. Yapı bugün Gümüşçüler Çarşısı'dır. Cami-i Şerif'in akarından olduğu ve günlük 40 akçe kira getirdiği bilinen bir kahvehanenin 16. yüzyılın sonlarına kadar varlığı bilinmektedir. Bu kahvehane de ortadan kalkmıştır efendim maalesef. Cami-i Şerif'e açılan birçok sokak vardır efendim. Her sokağın üzerinde bedestenler, hanlar vardır ve oralar Cami-i Şerif'in harimini dolduracak insanların gündelik hayatlarını devam ettirdikleri sosyal aktivite mekanları haline dönüşmüştür. Cami-i Şerif'in huzuru Cami-i Şerif'in dışına da taşmıştır şüphesiz. Nihayetinde Bursa'ya hakim bir noktada yapılmış olan Cami-i Şerif, muhabbetini her daim Bursa halkının üzerine tabiri caizse ikram etmeye devam etmektedir. Bizlere de Cenab-ı Allah Ulu Cami'de, Bursa Ulu Cami'nde ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi nasip eylesin. Böylelikle Süleyman Çelebi Hazretlerinin, Somuncu Baba Hazretlerinin, Emir Sultan Hazretlerinin muhabbetleriyle muhabbetlenmeyi nasip eylesin bizlere Cenab-ı Allah. Ve nihayetinde bu güzellikleri Allah-u Teala misliyle Cennet-i Âlâ'da da bizlere ikram etsin. Efendim, tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Nimetlerini yığsan yeterli gelmez. Açgözlülük ilacı olmayan bir hastalıktır. Onu dünyanın bütün hekimleri bir araya gelse tedavi edemezler. Bak, bütün açlar yer içer, sonra doyarlar ama açgözlü adamı mal doyurmaz. Dünyanın bütün mallarına sahip olsalar da onlar hep açtır, yoksuldur. Onların gözünü ancak ölüm doyurur.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru.

yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. Hicri takvime göre 29 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 29 Ağustos 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Üretilmiş korku. İslamofobi. İslam'ı ve Müslümanları bir korku objesi olarak niteleyen İslamofobi, Batı dünyasında gerçekte karşılığı olmayan üretilmiş bir korku türüdür. Dahası İslamofobi münferit olmayan, son derece sistematik ve planlı, örgütlü, ciddi finans kaynakları olan, medya, akademi, siyaset ve sivil toplum ayakları olan ve Batı'nın bir öteki olarak Müslümanlara bakışında ihtiyaç duyduğu bir kimlik tanımlamasına karşılık gelen bir kavramdır. İslamofobi, genel olarak yabancı düşmanlığının uzantısı kabul edilen bir terim olarak İslam'a, Müslümanlara ve onlarla ilgili durumlara karşı duyulan karşıtlığı ya da ön yargılı görüşü temsil eder. Korkunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bilen ve bu korkuyu hem üretmek hem de kötüye kullanmak isteyen, büyümekte olan bir girişimdir. Bu terim yoluyla Batı dünyasında yaşayan Müslümanlar tehlikeli bir ötekileştirme süreci içine çekilerek özgürlükleri kısıtlanıp düşmanca tavırlarla karşılanmakta ve sürekli kontrol altında tutulmak istenmektedir. Bir hadis. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. İran'a uygulanan ablukanın çok etkili olduğunu savunan Trump, savaşın ABD'deki ara seçimlerin ardından sona ereceğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı içinse bu kez Trump Boğazı ifadesini kullandı. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar sınırını aştı. Yıllarca karanlıkta kalan faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 cinayet dosyasının daha çözüldüğünü duyurdu. Böylece Nisan ayından bu yana 52 maktul ve 7 yaralının olduğu toplam 46 olayın failleri gün yüzüne çıkarılmış oldu. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. İkinci dalga operasyonda 9 kişi daha gözaltına alındı. Kozinoğlu fenalaştığında yapılan acil durum çağrısı ve ilk müdahale arasında yaklaşık 30 dakikalık bir süre geçtiği ortaya çıktı. İstanbul'da yüksek kiralara karşı devreye alınacak sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Kira tutarları daire tipine göre 10 bin lirayla 18 bin lira arasında. 15 bin kiralık sosyal konutta başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlanacak. İlk teslimatlarsa Ekim'de. Gazze'de çocukların hayatı enkazın, çadırların ve yokluğun arasında devam ediyor. Bölgedeki tüm okullar tahrip oldu. Eğitim malzemelerine ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Ama tüm bu yıkımın ortasında çocukların öğrenme aşkı sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı da bu umuda 1000 okul çantasıyla destek oldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki restorasyon çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor. Yapının en zayıf bölgesi olarak belirlenen Doğu Yarımkubbe'nin güçlendirilmesi için çelik platform kurulacak. Ana kubbedeki mozaiklerden mermer yüzeylere kadar birçok noktada kapsamlı çalışma yürütülecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Eskişehir 31, Trabzon 25, Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs 31, Girne 30, Lefkoşa ve Gümülcine 31, Saraybosna 24 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Gençler soruyor. Gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor.

0: Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selman Bey kardeşim, sizler iyisiniz.
1: Şükür, iyiyiz, iyiceyiz. Bu bölümde şöyle bir sorumuz var. Bazen ağzımdan kötü söz çıkınca duanın kabul olacağı zamana gelir, dikkat edin diyorlar. Peki Allah bizim istemediğimiz ve bir an sinirle söylediğimiz şeyleri kabul eder mi hocam?
2: Evet.
1: Ben de çok merak ederim.
2: Evet. Selman Bey, yapılan duanın Yüce Allah tarafından kabul edilip edilmeyeceği konusunda kimse kesin bir şey söyleyemez.
1: Eyvallah.
2: Dilerse kabul eder. Değil mi? İvedilikle yerine getirir, cevabını verir.
1: Aminna.
2: Dilerse mühlet verir. Dilerse ahirete bırakır. O en iyi işitendir, en iyi görendir, en iyi bilendir, değil mi? Ona yapılan duanın kabulü ve sonrasında nasıl bir karşılık vereceğini Yüce Allah kendisi bilir. Bilinçli, şuurlu bir Müslüman söz ve davranışlarına azami özen göstermeli. Özellikle kötü söz söylememeye, sonra pişman olacağı söz ve davranışlarından sakınmaya özen göstermeli. Eğer sinirli bir halde, alelacele veya bir istem dışı bir durumda diyelim, birisi hakkında olumsuz şeyler söylediyse, diğer bir ifadeyle beddua ettiyse, değil mi? Hemen tövbe etmeli. Yüce Allah'tan af dilemeli. Yani Cenab-ı Hakk'ın kabul edip etmeyeceğini beklemeden,
1: tabii,
2: hemen rücu etmeli, dönmeli o sözünden. Allah'ım ben hata ettim. Hani Rabbena zalemna enfusena. Allah'ım biz kendimize zulmettik. İşte alelacele ağzından kötü, yanlış, adına ne derseniz beddua çıkan bir kardeşimiz hemen secdeye kapansın, Allah'a dua etsin, pişman olsun, rücu etsin bu sözünden ve sonucunu Allah'a bıraksın. Yoksa ben işte sinirliydim, öfke kontrolümü bir türlü yapamamıştım, o anda da ağzımdan oğlum için, kızım için, kardeşim için,
1: komşum,
2: arkadaşım, meslektaşım için çıkıverdi. Çıkmayacak arkadaş. Herkes diline, bütün organlarına sahip çıkacak. Bunun evet, sürekli kontrolü içerisinde olacak. İnsan zaten bununla mesul. Sorumluluğu da bu. Dilimizi güzel sözlere alıştıralım. Değil mi? Kötü sözlerden, beddualardan arındıralım. Yani bir refleksimiz bile tatlı bir söz olsun. Allah iyiliğini versin diyelim mesela.
1: İnşallah.
2: Geldi bir arkadaşa, yurtta kalıyorlar, bir şaka yaptı. Ve şaka, hakikaten şaka sınırlarını da bazen
1: aşabiliyor.
2: Ya orada hemen kızıp öfkelenip, çünkü şu açıdan üzgünüm. Malum televizyonlarda, sosyal medyada insanların bir korna sesine bir sol sinyal verdi de beni geçti veya sinyal vermeden geçti veya bana bir şöyle şöyle davrandı, benim yerime park etti gibi sayabileceğimiz bir sürü olaydan dolayı insanların birbirinin canına kastettiği bir dönemden geçiyoruz.
1: Evet. Aksine selam vermediği, aksine güzel söz söylemediği bir dönemden geçiyoruz.
2: Ve insanları hasta eden adeta bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Bunların içinde, bunlardan arınabilmek, öfke kontrolü yapabilmek ve hakikaten barış insanı olabilmek, esenlik insanı olabilmek, gittiği her yere huzur, esenlik götürebilmek. Ben eşlerle ilgili bir takım sorunlar bana geldiğinde bile derim ki birini sert zeminse diğeri yumuşak olsun.
1: Evet.
2: Mesela bir basket topunu sert zeminde zıplatırsınız ama bir yorgan üstüne zıplatamazsınız.
1: Evet.
2: Eşlerden birisi bir takım sıkıntılar yaşıyor da sertleşmişse O desin ki karşı taraf, aman ben hiç değilse yumuşak olayım, bu kervan yürüsün. Dolayısıyla belki şurada anlaşacağız. Hemen her birimiz hata edebiliriz. Sanmayın ki sürekli güzel konuşan, mütebessim insanlar kötü söz bilmiyorlar, küfretmeyi beceremiyorlar, kavga etmekten habersizler. Onlar güzel insanlar. Bildikleri halde
1: evet,
2: bu duygularına hakim oluyorlar.
1: Çok güzel.
2: Onların filtreleri, contaları, sibopları ne derseniz adına
1: güzel,
2: sağlam, rezistansları güçlü.
1: Bakımları yapılmış.
2: Bir damla onların bardağı taşırmıyor. Katreleri üst üste gelse bile onu kaldıracak. Ama onların da sabırlarını zorlamamak lazım. Tahammül sınırlarını zorlamamak lazım. Ne olur? Bu soru vesile olsun. Bizi trafikte, iş yerinde, eve dönerken, mutfakta yemek, kim hangi hal üzere dinliyorsa. Bu sürdürülemez bir durumdayız şu anda. Yeni nesle iyi örnek olmuyoruz. Bunda acaba medya, basın, bütün 85 milyonun yaşadığı bu sorunları da her gün haberlere taşımak zorunda mı? Ya. Bunların haberlere taşınıyor olması bile ben bir dürtü olduğunu, yanlış örnek olduğunu, hataların çözümüne değil, Allah esirgesin, yanlış düşünüyorsam Rabbim beni affeylesin, hataların artmasına da bir neden olduğu kanaatini taşıyorum.
1: Çünkü alışılıyor.
2: Maalesef sıradanlaşıyor.
1: Evet.
2: Ve insanlar kendi haklarını kendileri ancak ararsa sonuç alabileceği gibi bir yanlış yola gidiyoruz. Ne olur her birimiz bir duralım. Bir duralım. Bir nefes alalım. Arkamıza yaslanalım. Bu biz değiliz. Biz elinden ve dilinden başkalarının zarar görmeyeceği bir Müslümanız. O zaman vakit geç olmadan. Müslümanın tanımı bu. Her vesileyle biz bunu tekrar ederiz değil mi? Müslüman elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği insan. O zaman biz o olmak için Bismillah deyip önce biz adım atalım. Ve bu adımların Bismillah çocuğumuz, eşimiz, komşumuz, arkadaşımız inşallah bu artarak devam edecek. Ne olur iyilikleri çoğaltalım, iyilerden olalım. Rabbim İnşallah. Hepimizin yardımcısı olsun.
1: Hocam amin. Çağrılarınız çok kıymetli, değerli ama sorudaki bir kısım benim de dikkatimi çektiği için orayı belki bir cümle ya da bir başka bölümde açmak lazım gelirse izah buyurun lütfen.
2: Sağ olun.
1: Duanın kabul edildiği ana denk gelmek ifadesi oluyor ya. Burada Rabbim benim aslında istemediğim bir şeyi dilimden çıktığında da sen bunu söyledin. Ben bunu öyle ya da böyle senin için kabul ederim, makbul kılarım der mi? Anlamı biraz daha farklıca.
2: Hemen sıcağı sıcağına lütfen. Peygamber Efendimizin bu konuda bir hadis-i şerifi var.
1: Buyurun.
2: Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, bu Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Kendinize beddua etmeyiniz, çocuklarınıza beddua etmeyiniz, mallarınıza beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul ettiği zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul ediverir. Demek ki böyle bir durum var. Efendimiz bize bu tehlikeden haberdar ediyor.
1: Torba açık, içine düşüverir.
2: Böylesi bir duruma düşmekten eyvallah. Rabbim hepimizi
1: amin.
2: Muhafaza amin. Buyursun.
1: Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esen kalın.
0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz

0: boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur. Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnen her şey bir gün yükselir. Yükselen de mutlaka bir gün alçalır. Parlayan söner, yürüyen de yorularak çöker. Kim bir şeyin zirvesine ulaşmayı düşünürse, yükselmesinin sona erişini beklemiş demektir. Kemale eren inişe başlar.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruhu Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak, Muhammed yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dedi yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti

Yaradan'dan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. İran'a uygulanan ablukanın çok etkili olduğunu savunan Trump, savaşın ABD'deki ara seçimlerin ardından sona ereceğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı içinse bu kez Trump Boğazı ifadesini kullandı. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar sınırını aştı. Yıllarca karanlıkta kalan faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 cinayet dosyasının daha çözüldüğünü duyurdu. Böylece Nisan ayından bu yana 52 maktul ve 7 yaralının olduğu toplam 46 olayın failleri gün yüzüne çıkarılmış oldu. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. İkinci dalga operasyonda 9 kişi daha gözaltına alındı. Kozinoğlu fenalaştığında yapılan acil durum çağrısı ve ilk müdahale arasında yaklaşık 30 dakikalık bir süre geçtiği ortaya çıktı. İstanbul'da yüksek kiralara karşı devreye alınacak sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Kira tutarları daire tipine göre 10 bin lirayla 18 bin lira arasında. 15 bin kiralık sosyal konutta başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlanacak. İlk teslimatlarsa Ekim'de. Gazze'de çocukların hayatı enkazın, çadırların ve yokluğun arasında devam ediyor. Bölgedeki tüm okullar tahrip oldu. Eğitim malzemelerine ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Ama tüm bu yıkımın ortasında çocukların öğrenme aşkı sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı da bu umuda 1000 okul çantasıyla destek oldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki restorasyon çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor. Yapının en zayıf bölgesi olarak belirlenen Doğu Yarım Kubbe'nin güçlendirilmesi için çelik platform kurulacak. Ana kubbedeki mozaiklerden mermer yüzeylere kadar birçok noktada kapsamlı çalışma yürütülecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 32, Eskişehir 31, Trabzon 25, Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs 31, Girne 30, Lefkoşa ve Gümüşhane 31, Saraybosna 24 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Hayırlı akşamlar, az sonra.

0: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 11 Eylül Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Cuma'nın hayrıyla, bereketiyle, muhabbetiyle, bütün güzelliğiyle sabah programımızı açmıştık efendim. Rabbimizin kelamıyla tabii ki. Ve yine aynı şekilde hayırlı akşamlar programımızın açılışını yapıyoruz. İnşallah en güzel şekliyle kapatmak da nasip olur diyelim. Sizlerle olan birlikteliğimizi an itibariyle başlıyoruz efendim. Şükürler olsun kavuşturan Mevlamıza. Yüce Allah'ın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim akşamımızı, vaktimizi bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Yolda olanlar yolunuz açık olsun. Sağ selamet varacağınız yerlere varınız. Yol grubu selamı olsun, mesajlarınızı bekliyoruz. Mesai grubu bizler gibi vardiyasında olan ya da mesaisi yeni başlayan bütün değerli dinleyicilerimiz, Rabbim yardımcımız olsun efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Mevla kolaylaştırsın bütün işlerimizi bizlere ve bütün mesai grubumuz müsaitseniz sizin de mesajlarınızı bekliyoruz istek eserlerinizle birlikte. En telaşeli kısma geldik. Mutfak grubumuz selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Müsait bir vaktiniz olacaktır diye ümit ediyoruz. Sizin de mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. Cennet vatanımız Türkiye'mizde şu anda bize kulak veren bütün değerli dinleyicilerimiz, hangi şehirde olursanız olun, hangi ilçe ya da hangi köy, kasaba, mahalle hiç fark etmez, neredeyseniz bize yazınız efendim. İstek eserlerinizi, selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Hele hele uzunca süredir yazmıyorsanız mutlaka yazınız. Dünya üzerinde bize kulak veren bütün kıymetli din kardeşlerimiz, sizin de selamlarınızı bekliyoruz. Şu güzel eserimizle bir açılışımızı yapalım, programımıza bir bismillah diyelim efendim. Ardından sizin mesajlarınızı, sizin isteklerinizi yayınlayacağız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle başlıyoruz ilk mesajlarımıza, istek eserlerinize, selamlarınıza. Tabii biz programa başlamadan önce mesajlarınız geliyor, hatta saatler öncesinde geliyor Hayırlı Akşamlar programımıza mesajlarınız ve istek eserleriniz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel yoğun alakanıza. Allah razı olsun her birinizden. Şu anda yoldayım efendim. Buyursunlar, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Her zamanki gibi dinliyorum sizi. Ramazan Koçer ben. Sıradaki eser de çok sevdiğim eşim Elif Koçer ve sevgili kızlarım Fatma Ravza ve Şevval Yasemin Koçer için istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Çağatay Bey, biz genelde mesajı önceden atmış oluyorum. Çünkü İstanbul-İzmit arası gidip geldiğim için çoğu zaman okuyorsunuzdur mutlaka, ama ondan da olsa duyamıyorum diyor. Yolda olduğunuz için belki çekmeyen noktalarda olabilir. Gönüllerimiz sizinle beraber yayınlayacağınız bütün eserler Ümmet-i Muhammed'e armağan olsun. Sağlıcakla kalınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İsimsiz dinleyicimiz midir? İsimsiz dinleyicimiz gibi sanki. Selam olsun sizlere de. Mesajlarımız mümkün olduğunca kısa kısa olsun efendim. Çok fazla mesajımız gelmeye başladı. Allah razı olsun. Kısa kısa özetle yazalım ki her birine yer verebilelim. İyi akşamlar diliyoruz. Diyanet Radyomuzu Aksaray'dan dinlemekteyim. Kızım Mira ve oğlum Mert'e, babası mı demeye çalışıyor, baba Baru Umut'a armağan olsun rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ailem için selam yollayıp gülümsemek sadakadır ilahisini yayınlarsanız rica etsem. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar. Sizleri severek dinliyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Hayırlı akşamlar. Neredeyiz? Tokat Merkez, Esra ben. Mustafa Cihat'tan Lila eserini yayınlarsanız sevinirim. Çok kıymetli can fezamı armağan ediyorum. Asıl gurbet gönülden ayrı kalmaktır. Gönlümde yeri baki. Hayırlı bereketli akşamlar olsun. Selamünaleyküm Çağatay Bey. Aleyküm selam. Programınız ve dahi akşamımız bereketli olsun. Bartın'dan yazıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Sıradaki eser Diyanet Radyomuzu dinleyenlere armağan olsun. Allah'a emanet olunuz sizler de. Yolda olan dinleyicilerimiz, yol grubumuz, efendim müsait misiniz? Direksiyon başında olanlar değil de hemen yan koltukta, arka koltukta ya da otobüste seferde olan bütün dinleyicilerimiz. Hazlı direksiyon başında olmayan, yolcu olan dinleyicilerimiz. Efendim mesajlarınızı bekliyoruz. İstek eserlerinizi bekliyoruz. Bütün dinleyicilerimizden bekliyoruz. Yol grubumuzdan ayrıca bekliyoruz. Trafikte olan, trafikte seyir halinde olan bütün değerli dinleyicilerimiz, ama şoförlerimiz hariç, şoförlerimiz sadece gözleri yolda olsun, dikkatleri yolda olsun ama kulakları bizde olsun tabii ki. Yolcularımız sizden mesajları, istek eserleri, şoförlerimizin de adına selamları bekliyoruz sizden. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Senle ben Leyla, senle ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Leyla, burada ben gamlı bir şiirin.

Efendim devam ediyoruz ve mesajlarınızı bekliyoruz. Bütün dinleyicilerimiz şu anda bizlere kulak veren, Diyanet Radyomuza Hayırlı Akşamlar programına kulak veren cümle dinleyicilerimiz. Uzunca süre yazmadıysak, ilk defa yazacaksak belki de bekliyoruz sizlerin mesajlarınızı. Gönlünüzden geçen hangi güzel eser varsa efendim, şöyle akşam yoklamasına hangi şehirdeysek bir de onu da yazarsak seviniriz. Çünkü selam da göndermek istiyoruz bulunduğunuz şehirleri. Hakikaten şu anda nerelerde dinleniyoruz, oraların yoklamasını da almak istiyoruz. Her bir şehrimizden gelse çok güzel olur. Her bir şehrinizin meşhur olan bir ürünüyle birlikte bize mesela selam yazsanız gayet güzel olur. En azından genel kültürümüze biraz da bilgi katmış oluruz sizler vesilesiyle. Mutfak grubundan Çağatay abi selamlar gönderiyorum. Kırıkkale'den Şeyda Akçil. Sıradaki eser bütün dinleyenlere armağan olsun. Kırık

Kaleye selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, akşamımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kıymetli eşim, can yoldaşım, sevdim senin eserini, Kocaeli'den Özlem. Teşekkür ediyoruz. Uzun süredir yazamadım, kusura bakmayın, estağfurullah. Sesinizi duyup herkese selam olsun, duyan herkese selam olsun. Yüreğinize, gönlünüze sağlık efendim. Beni yanlış anlayıp yüreğimin dara düşmesine neden olan insanlara doğruyu görmeleri için dualar bekliyorum. Selamlar ve dualarla selam olsun. Selamünaleyküm, İstanbul'dan Bursa'ya gezmeye geldim. Çok iyi yaptınız efendim. Sizleri dinlemekteyiz. Güzel Bursa'mıza selam olsun ki gezilebilecek en nadide yerlerden bir tanesidir. Yeşil Bursa'mız, güzel Bursa'mız selam olsun. Oradaki bütün değerli dinleyicilerimize, Bursa'mızı çok seviyoruz efendim. Oradaki kıymetli İnsanlara selam olsun. Değerli dostlarımız var, selam olsun her birine. Kızımla birlikte dinliyoruz. Dursun Ali Erzin, Canlı Otuz Kuş, torunum Yusuf Selim için de istiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Bilecik'ten Emin Talha. İstanbul'daki anneannem can ellerinden gelmiş eserini istiyorum. Hayırlı cuma akşamları olsun. İyi yayınlar, Allah'a emanet olun. Sizler de efendim. Bilecik, sevgiler, selamlar gönderiyoruz güzel memleketimize. Sevgili Emin Talha Bey, sizin aracılığınızla. Hemen bir bakalım efendim. Denizli'den Gökhan Yaşar, Rabbim kolaylık versin. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Böyle kısa kısa olursa mesajlarımız, her bir mesajımıza yer verebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Nerelerdesiniz efendim? Ve bulunduğunuz şehrin nesi meşhurdur acaba? Onu da yazarsanız, dediğim gibi biraz genel kültürümüzü bilgilendirmiş olalım, bilgi katmış olalım vesilenizle. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

diyoruz. Vaktimizin sonuna kadar, yani şu an itibariyle efendim, bir saat zamanımız var. Bir saat içerisinde ne kadar mesajımızı ve selamımızı yetiştirebilirsek bizim için o kadar kıymetlidir. O yüzden geç kalmadan, programımız yavaş yavaş sona ermeden lütfen mesajlarınızı, müsaitseniz efendim, şu an itibariyle göndermeye devam ediniz ki okuyabilelim, yer verebilelim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuz, aleykümselam. Bahçemde dinliyorum sizleri, çok güzel geçiyor. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'den Veli çift biricik torunum Kerem için Aşkın ile Aşıklar eserini yayınlarsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bursa'dan selamünaleyküm ve aleykümselam annem, anneannemle dinliyoruz sizleri. Anneannem Ümmü Gülsüm Arslan'a Medine'ye varamadım eserini armağan etmek istiyorum. Güzel Bursa'mıza bir kez daha selam olsun. Nesi meşhurdur Bursa'mızın acaba, ya da neleri, bir tane bir şey meşhur değildir değil mi? Öylesi güzel bir memlekette birkaç farklı ürün vardır meşhur olan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Diyanet Radyo dinleyicilerinin üzerine olsun. Uzun yıllardır sessiz dinleyicinizdim kardeşim. Birkaç gündür katılım sağlıyorum. Ankara'dan Bilal Özcan, her zaman bekleriz. Yusuf Değilim Kuyuda adlı eseri bütün dinleyenlere armağan ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, hayırlı cumalar. Ömer Karaoğlu'ndan Götür Beni eserini yayınlar mısınız? Adana'dan selamlar Zeliha. Teşekkür ediyoruz hanımefendi. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Aydın Kuşadası Çınarköy. Diyanet Radyomuza dinleyenlere selam olsun. Baki Şahin Gülahmet'im eserini istiyorum. Eşim Fadime, oğlum Salih Mirza'ya ve sizlere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizleri dinliyoruz. Aileme ve bütün dinleyenlere armağan olsun. Sevdim seni mabuduma. Kocaeli'den Hafsa. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yüreğinize sağlık. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben Sedat Sayan. Buyursunlar efendim. Var mı size eseriniz? Varsa yazınız lütfen. Mesaj sadece bu kadar. Mudanya Dedeköy'den Emin ben. Sıradaki eser radyo çalışanlarına armağan olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hadi gelsin bakalım sıradaki eserimiz ve sessiz dinleyicilerimiz, hemen efendim mesajlarınızı bekliyoruz istek eserlerinizle birlikte.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz hemen mesajlarınızla ve mesajlarınızı bekliyoruz bizlerle beraber olan dinleyicilerimiz. Hayırlı akşamlar İstanbul'dan Hasan Sarı, Diyanet Radyo çalışanlarına emekleri için teşekkür ediyoruz. Kızlarım Ayşegül, Zeynep ve Elif için Kardan Aydın'ın eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Bursa'dan Ayşe, bir süredir dinleyemedim. Tekrar sizinle beraberiz. Ambar Acarlıoğlu, İbrahim gibi eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, Karaman'dan Karapınar'a yolculuk yapıyoruz. Rahmetli annem için annem eserini istiyorum. Kızlarım Zeynep, Berra, Bilge, Neva için istiyorum. Yolunuz açık olsun. Yolda olan dinleyicilerimiz, bekliyoruz mesajlarınızı ama yolcu olan dinleyicilerimizin, şoförlerimiz yazmasınlar lütfen. Sizin dikkatiniz sadece yolda olsun efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Bayburt'tan. Annem Nimet Meral için sıradaki eseri istiyorum. Rabbim bütün hastalara şifalar versin. Amin. Selamünaleyküm, Sariye ben. Şu an eşimle birlikte huzur dolu eserlerinizi dinlemekteyiz. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ve sıradaki eser, şu an bizleri dinlemekte olan kardeşim Akif'e bütün arkadaşlarına armağan ediyorum. Başka nerelerden var mesajlarımız? Hiç mesaj göndermeyen ama bizi sessiz bir şekilde kendi köşesinde dinleyen dinleyicimiz, sizin de mesajınızı bekliyoruz. Meşhur İstanbul'un trafiği, meşhur trafiğinden selamlar. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. İstanbul'un başka bir şey meşhur değil midir acaba? Sadece trafiği mi meşhurdur? Merak ederiz hep onu. Badem Diyarı Adıyaman'dan hayırlı akşamlar diliyoruz. Demek ki Adıyaman'ımızın bademi meşhur. Ben Meryem Bilir, ailem için Ömer Karaoğlu'ndan güzel bir eser istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. İnegöl'den Ayşe Koşar galiba. Eşim ve çocuklarım için vallahi görmedim, sevdim, görmeden sevdim ilahisini istiyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan selamlar. Kamile Sarı, eşim Hasan Sarı için bu aşk bir bahri ummandır eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Mesajınız uzun olduysa bir yerini alacağız, sadece oraya okuyacağız efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Kayseri'den Kevser Hanım. Allah razı olsun efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sıradaki eserlerimizi sizlere de armağan edelim. Mehmet Gökçe'den Ey Şehadet Neredesin İlahisini dinler miyiz? Boykota devam, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de size. 0533-013-8090 mesaj numaramız efendim. İlk defa yazacak dinleyicilerimiz, istek eserlerinizi bekliyoruz. Vaktimiz varken lütfen ivedilikle mesajlarınızı, selamlarınızı yazınız ki okuyabilelim, yetiştirebilelim. Buyursunlar.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen devam ediyoruz. Selamünaleyküm Hollanda'dan Sinan Altuntaş. Çağatay Bey aleykümselam. Ne güzel dualarla başladınız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Aşkınla Cihan beste eserini yayınlarsanız memnun olurum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. İzmir Karşıyaka'dan Sait Can Karaaslan. Musa Cihat'tan bir eser var ise eşim, kızım ve Ankara'daki Karaaslan ailesine armağan ediyorum. Anneme, babama, kardeşlerime de gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bursa'dan selamünaleyküm. Selamlarınızı aldık baş göz üstüne. Bizden de bütün Diyanet Radyomuza selamı olsun ve aleyküm selam. Bursa'mızda başta kebap, şeftali, tahinli pide, pideli köfte, her şeyi güvenle burada yemeye bekliyoruz bütün dinleyicilerinizi diyor. Bayağı meşhur ürünlerimiz varmış Bursa'mızda. Boşuna sevmiyoruz demek ki Bursa'mızı. Selam olsun güzel Bursa'mıza, yeşil Bursa'mıza. Çok severiz Bursa'mızı. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar oradaki bütün değerli dinleyicilerimize. Hayırlı cumalar diliyoruz, hayırlı akşamlar. Değerli eşime de işlerinde kolaylıklar dilerim. İyi ki varsın Diyanet Radyo. Bütün dualarımız kabul olsun cumanın hatrı hürmetine. Amin, amin. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza İstanbul'dan Tuğba Fatih Koca'dan bir eser istiyoruz. Radyo çalışanlarına, bütün dinleyenlere gelsin. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, Allah'a emanet olmuş sizler de efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Karaman'dan dinliyorum sizleri. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Çok güzel annem, ilahisini söylerseniz sevinirim. Fransa Lyon'daki çiçeklerim için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Üzüm Diyarı Manisa'dan selamlar. Yiğidolar Diyarı Sivas'taki bütün sevdiklerime ve aileme sıradaki eseri hediye ediyorum. Türkan ben. Şimdi hem Manisa'mızı söylediniz hem Sivas'ımızı söylediniz. İki birbirinden güzel memleketimize biz de sevgiler, selamlar gönderelim. Sivas'tan var mı efendim şu an bizleri dinleyen? Yiğidolar şehri selam olsun. Sivas'tan mesaj bekliyoruz. Sivaslı dinleyicilerimizden mesaj bekliyoruz. Bakalım bizimle beraberler mi? Merhabalar, biz Ayşegül, Zeynep ve Elif İstanbul'dan selamlar. Ailecek severek takip ediyoruz. Babam Hasan Sarı ve annem Kamile Sarı için Güzel Aşık eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hemen efendim dinletelim sıradaki istek eserimizi, ardından devam edelim.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
5: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam İstanbul'dan Mehmet eşimle dinliyoruz sizi. Mustafa Özcan Güneşdoğdu'dan Cürmüm ile geldim sana eserini. Eşim, kızlarım Gülnur, Firdevs ve oğlum Mustafa ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Çağatay Bey. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bursa'nın şeftalisi ve inciri meşhur. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun bir kez daha. Hayırlı akşamlar Şükriye İşcan. Dualarımla hayırlı akşamlar efendim. Neredeyiz bakalım? Hayırlı akşamlar. Cuma'nın akşamında ümmetin her bir ferdine ayrı ayrı selam olsun. Allah razı olsun. Sıradaki eser Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde üniversite hayatına başlayacak olan oğlum Yiğit Ömer Yıldız için istiyorum. Başakşehir'den Ülfet Yıldız, teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli, mübarek olsun efendim. Bütün üniversiteye başlayacak gençlerimize, öğrencilerimize hayırlı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Kayseri Develi'den yazıyorum. Diyanet Radyomuza teşekkür ediyorum. Orhan Akalmaz'dan demek istediğiniz galiba bir eser istiyorum. Hayırlı günler olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar sizlere de. Selamünaleyküm. Çağatay Bey aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Konya Karapınar yolundan yazıyorum size. Eşim Sefa Bey ve kızlarım için kervan eserini istiyorum. Konya'nın da etli ekmeği, bamya çorbası meşhurdur. Hakikaten öyle. Selam olsun Konya'mıza. Konya'mızın mutfağı ayrı bir güzeldir ama. Gerçekten. Sevgiler, selamlar. Hayırlı akşamlar. Bursa Gemlik'ten Güllü ben, eşim ve kızlarım için sıradaki eseri armağan ediyorum. Severek dinliyoruz yıllardır. Sağlıcakla kalınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen sırada istemiş olduğunuz eseri buluşturalım. Ardından yine mesajlarınızla huzurlarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Efrahim Yavuz ben, Çağatay Avcım. Seramik porselen Çin'i diyarı Kütahya'mız değil mi? Selam olsun Kütahya'mıza. Tüm ümmeti Muhammed'e hediye ediyoruz. Sıradaki eseri çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen şöyle bakalım. Sesli mesaj göndermeyiniz, dinleyemeyiz, yayınlayamayız. Evliyalar Şehri Bursa'dan selamlar Meryem, ben uzun zamandır sessiz dinleyicinizim. Bugün ses vermek istedim. Çok iyi yaptınız. Bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin sıradaki eser. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. İsimsiz dinleyicimiz lütfen isimler şehirler yazılsın efendim. Ayfer Hanım diyor ki mutfak grubundan selamünaleyküm. Eskişehir'den yazıyorum, aleykümselam. Lüle taşı çiğ böreğimiz meşhur. Eskişehir'imize çiğ börek yemeye de herkese davet ediyoruz. Herkes gelsin efendim Eskişehir'e, selam olsun. Canu Dil'den eserini istiyoruz sizlerden. Hoşça kalınız sizler de efendim. Teşekkür ediyoruz. Efeler Diyarı Aydın'ımız. Oo, selam olsun. Aydın'ın Efeler ilçesi de gerçekten çok çok güzel, merkez ilçe diye hatırlıyorum. Hatırımda öyle kaldı. Efelere selam olsun efendim. Kuşadası Çınarköy'den Fadime, buralarda da zeytin, incir ve Osmancık üzümü meşhurdur. Sizi incir kurusu alırken dinliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Diyanet Radyo dinleyicilerimize, çalışanlarına, eşim Şahin Bey, oğlum Salih Mirza'ya armağan olsun. Gazze'ye selam, boykota devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Konya'dan selamlar. Ailemle mutfakta sizleri dinliyoruz Çağatay abicim. Teşekkür ediyoruz. Fatih Koca hocamızdan da Seyrimde Bir Şehre Vardım adlı eseri dinler miyiz? Ayşe Nur, çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar ailemize. Bir Eyüp Sultan dönüşü Üsküdar trafiğinde dinliyoruz sizi. Sıradaki eser kızım Hatice, oğlum Agah ve kıymetli eşim Serhat armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul'umuza, güzel Eyüp Sultan'a, güzel Üsküdar'ımıza bolca selam olsun bizden de. Hemen dinletelim. Sıradaki eserimizi buluşturalım. Ardından bekliyoruz mesajları. Sizlerle buluşturacağız inşallah.

Efendim devam ediyoruz hemen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine oğlum Oğuz Kağan'a sıradaki eseri hediye ediyorum. İstanbul'dan Ahmet Berber. Herkese sağlık, esenlik diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de size. Hemen devam edelim. İyi yayınlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Ben dünyada kebabıyla ünlü olan Adana'dan Sevda. Oo, hakikaten öyle ama Adana'mız Türkiye'nin bir numaralı şehri. Selam olsun Adana'mıza, Adanalı bütün hemşerilerimize selam olsun. Bir yandan ev taşıma telaşıyla eşyaları kutularken bir yandan radyoya kulak vermekteyim. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki eser kıymetli eşim Akif Arbağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sivaslıyım, Kayseri'den 58, Kayseri'nin de %75'i Sivaslı diyor. Selam olsun efendim. Hem Kayserimize hem Sivas'ımıza bolca sevgiler, selamlar. Şu güzel eserimizde armağanımız olsun.

0: var sultandan içer.
1: Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Efendim devam ediyoruz şimdi diğer mesajlarımızla hemen. Sivas'tan Kübra ben, şu an Nevşehir'de Ayşe annemin yanındayım. Sizleri dinliyoruz. Yiğidolar şehri Sivas'tan mesaj isteğinize kayıtsız kalamadık. Kalmayınız tabii ki efendim, Sivas'ımıza selam olsun. Her ne kadar şu an Sivas'ta olamasam da bir Sivaslı olarak iyi yayınlar diliyoruz. Bir sonraki eser de bütün Sivaslı hemşerilerimize armağan olsun. Nevşehir'den kucak dolusu selamlar. Ama hem Nevşehir'e de selamlar gönderelim. Nevşehir'imizi de çok seviyoruz çünkü. Nevşehir'imiz sevgiler, selamlar, çok sevdiğimiz memleketimiz. Selamünaleyküm. Ahmet Muhammed aleykümselam. Kayseri'den Sivas'a gidiyoruz, yolculuk yapıyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Sıradaki eser babam, annem ve ablalarıma armağan ediyorum. Sen hiç sevdin mi Resulü eserini de yayınlayabilirseniz seviniriz diyorlar. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Çağatay Bey, Mehtap ben, Temelli'den yazıyorum mesajımızı. Gelinim doğum yaptı. Sıradaki eser gelinime, torunuma armağan olsun. Allah olmayanlara nasip eylesin, evlatlarını bağışlasın. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Dedim ki nerede Gaziantep'ten mesajımız? Geldi çok şükür. Hayırlı akşamlar Ömer Karıoğlu'ndan. Bir eser Şehre Küstü Derneği üyelerine, Diyanet Radyo çalışanlarına armağan oluruz efendim. Gaziantep'in baklavası, yuvarlaması, şiveydiz, içli köfte, dünya ev olsaydı mutfağı Antep olurdu diyor dinleyicimiz. Selam olsun güzel Gaziantep'imize. Sevgiler, selamlar oradaki bütün güzel insanlara. Bolca muhabbetlerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz biz de efendim. Hemen şu güzel eserimizi armağan edelim, ardından devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz hemen. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Karapınar yolundan eşim Ömer'e doğacak yavrumuzu Ömer Karaoğlu şehit tahtında eserini armağan ediyoruz diyor dinleyicimiz. Afyon'dan dinliyoruz. Siz annem, babam, kardeşlerim ve eniştem için Mesut Kurtiş'ten Tebessüm adlı eseri istiyor. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bursa'dan Elif Çelik ben. Şu an eşimle oturduk, menemen yapıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Afiyet olsun şimdiden ve sizleri de keyifle dinliyoruz. Sıradaki eser de eşim Ramazan'a ve Çelik ailesine armağan olsun. Allah'a emanet olunuz sizler de. Çağatay Bey selamun aleyküm ve aleyküm selam Ankara'dan Mustafa Turgut. Eşim için sıradaki eseri istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Hepinizden Allah razı olsun cümlemizden efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah'ım içimizi sevginle, dışımızı şefkatinle, rızkımızı bereketinle, ömrümüzü merhametinle, dünyamızı rahmetinle, ahiretimizi nurunla doldur. Bizleri başkalarına muhtaç etme. Günümüz hayır olsun, cumamız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin efendim. Hayırlı ve hatırlı cumalar diliyoruz Hakan Nefes Keçören'den. Çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Burak ben İstanbul'dan Ankara'ya doğru 7 yaşındaki oğlum Ömer Eymen ve 4 yaşındaki oğlum Ahmet Alp ile birlikte yolculuk halindeyiz. Sıradaki eser bizim yakışıklılara armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere dayılı yolculuklar diliyoruz. Şehzadeler şehrinden, Manisa'mızdan bütün Diyanet Radyo ekibine dinleyicilerine özellikle Çağatay Bey oğlum sizlere selam olsun. Yapımcınız Reyhan kızımıza da selam olsun. Nihat Eksozcu teşekkür ediyoruz efendim. Allah izin verirse salı günü aracımızla Umre'ye gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Selamlar iletiniz. Dualarımız sizlerde efendim. Bizleri de dualarınıza dahil ediniz o mübarek topraklarda. Merhabalar, merhabalar efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sizleri severek dinliyor, takip ediyoruz. Amasya'dan selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Amasya'mıza bizden de selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Balıkesir'den, Tahsin'den Bursa'ya anneme geldim. Sizlere selamı var. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser. Annemize armağan olsun efendim. Bizden de selam söyleyiniz lütfen. Ellerinden öpüyoruz. Anneciğimizin selamun aleyküm Diyanet Radyo dinleyicilerine aleyküm selam. Gaziantep'ten Ayşe Yıldız Grup Genç'ten sözü var eserini istiyorum. Hem aileme hem de bütün İslam alemine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Antalya'dan herkese hayırlı akşamlar. Sıradaki eser bizden herkese gelsin. Gelsin efendim. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşlerden selam var siz değerli dinleyicilerimize. Hadi dinleyelim sıradaki eserimizi. Ardından son bölümde müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Ve efendim geldik programımızın sonuna. Bizlerle birlikte olan siz değerli dinleyicilerimize, her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Hayırlı bereketli bir cuma gecesinde sizlerle birlikteydik. Cuma günümüzün rahmeti, bereketi, cuma bayramımızın bütün güzelliği üzerinize olsun, üzerimize olsun, tüm İslam aleminin üzerine olsun. Mevla dualarımızı kabul eylesin, gönlümüzdeki muradı yaşamayı nasip eylesin her birimize. Allah'a emanet olunuz efendim. Dualarınızda olmak duasıyla hoşça kalın, sayılı akşamlar diliyoruz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hak aşıkları muhabbet deryasının balıklarıdır. Onlar vuslat suyuna kanmazlar. Bu sebeple balıktan başka herkes suya kanar. Nasibi olmayanın da günü uzadıkça uzar. Ruhen yükselmemiş, ham kalmış kişi, yetişkin, olgun kişinin halinden ne anlar?

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Her nereye baktımsa her canlının kendi cinsiyle birlikte olduğunu gördüm. Sığırcığı kayalardaki kaklarda gördüm. Baktım arkadaşı da karaymış. Dikkat edersen suçulluğu kuğulara katılmaz. Ak kuşlar kara kuşlardan uzaklaşır. Uçan kuşlar bile sürü içinden kendi eşini bulur. Bir insan olarak sen de kendi işine ortak edeceğin kişiyi iyi seç.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersin.

0: Diyanet Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Dünyas programında sizlerle birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam iki cihan serveri, rahmet elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız hayırlı olsun. Güftelerimiz gül koksun. Bestelerimiz niyaza dursun. Sohbetimiz günyaz olsun. Programımıza hoş geldiniz. Programda sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir, sizlerle birlikte olacağım inşallah. Stüdyomuzda kıymetli sazendelerimiz var her zaman olduğu gibi. Utta Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Cello'da Yiğit Ateş'i, kanunda Emin Bayram. O güzel ezgilerin notalarını, ilahilerin notalarını sizlere programımızda iletecekler, ulaştıracaklar. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik masada Hasan Hüseyin Kalas kardeşim bizlerle birlikte programımızı size... Genel yayın yönetmenimiz aynı zamanda Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Selamlarını sizlere iletiyorum. Ve Günyaz programımızda o güzel icrasıyla, o güzel sesiyle bizlere verdiği bilgilerle her zaman olduğu gibi Doktor Agah Tersi bizlerle birlikte. Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'cim. İnşallah güzel bir program yine gerçekleştiririz. Musiki bizim dinlenme vesilemiz, dinlenme aracımız. Evet. İnşallah dinleyicilerimize de bu anlamda bizdeki...

0: karşılığını yansıtabilmiş oluruz.
1: Öyle değil mi? Yüreklere şifa. Edirne Beyazıt Külliyesi vardı. İkinci Beyazıt Külliyesi. Ecdadımız orada musikiyle şifa arayışında bulunmuş. Belki de yüzlerce yıl boyunca. Belki de Gün Niyaz programının amaçlarından bir tanesi de budur. Şu anda araçlarında, evlerinde, mutfaklarında, her nerede olursa olsun bizleri takip eden, dinleyen kıymetli dinleyicilerimize belki şifa arayanlar vardır gönüllerine ve bedenlerine. Buradaki ezgiler, buradaki bilgiler belki de bir şifa vesilesi olur inşallah diyoruz.
0: İnşallah, inşallah.
1: Üstadım, Gün Niyaz programımızda bundan önceki bölümlerde kıymetli bestekarlarımızın hayat hikayelerini, onların sanat yolculuğunu dinleyenlerimize aktardık. Ama bu bölümde öyle değil mi dedik ki, biz makamları işliyoruz, sürekli makamlardan bahsediyoruz. Kürdili, Jasker, Rast, Eviç, Uşak, birçok makamımız var. Farklı farklı, birbirinden farklı dizelerle oluşturulmuş. Makam nedir diye başlayalım mı diye düşündük. Bu programımızla beraber makamları ele alarak ezgileri, ilahileri dinleyenlerimize bu şekilde ulaştıralım dedik.
0: İnşallah bu taraftan da bahsetmemiz lazım. Tabii çok akademik bir dile girmeden biraz daha dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışacağız, ama işin teknik tarafı olması hasebiyle de bazen teknik detaylara da kısa da olsa değineceğiz. Baştan sürçülisan edersek de affola diyelim.
1: Eyvallah.
0: Çünkü musikimiz makam ve çeşne musikisi. Perdelerin her biri çok kıymetli, ancak çeşniler dediğimiz farklı çeşnilerin bir araya gelmesiyle oluşan makamların insan üzerinde bıraktığı tesirler de var. Bunlardan dilimiz döndüğünce anlatabildiğimiz kadar dinleyicilerimize de paylaşalım. Farklı bir açıdan da bakalım musikimize.
1: Evet, çünkü bu makam kavramı bizim hayatımızın aslında farkında olmasak da her alanında var.
0: Elbette.
1: Beş vakit ezanımızda var. Kulağımıza söylenen annelerimizin söylediği ninnilerimizde var.
0: Elbette.
1: Belki de konuşmalarımızda bile bazen makama uyum sağlayarak konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Ama her şeyden önemlisi bizim ecdadımızın belki de en büyük armağanlarından bir tanesi, Kur'an-ı Kerim tilavetinde de makamlara hocalarımız, müezzinlerimiz, imamlarımız dikkat ederek okuyorlar. Özellikle Ramazan vakitlerinde, teravihlerde belki daha da dikkat çekici bir hale geliyor. Bu doğrultuda hemen sormak istiyorum. Belki kısa bir açıklamanız vardır. Makam nedir?
0: Türk musikisi özelinde baktığımız zaman makam, musikide çeşni dediğimiz melodiler vardır. Kulağımızda bıraktığı izler vardır. Bu çeşnilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir bütün diye tabir edebiliriz. Tabii musikimiz hep bir perde musikisi, perde musikisi diye anlatırız. Her perdenin kendine mahsus isimleri vardır hatta. 24 farklı perdenin bir oktavdaki her birine ayrı isimler vermişizdir. Ve biz bu isimlerin musikimizin temeli olarak görürüz. Ancak perde en küçük birim olarak kabul edilemiyor musikimizde. Çünkü her yerde, her perde aynı şekilde basılmıyor Türk musikisine, aynı şekilde seslendirilmiyor. Mesela seyyah perdesi dediğimiz bir perde si, koma bemol şeklinde yazılır. Bu seyyah bir eser çalarken ayrı bir baskısı vardır. Uşak eser çalarken yine aynı seyyah perdesi vardır ama daha pest çalınır. Rast eserlerde ikisinin ortasında karara doğru giderken pestleşen bir yapısı vardır. Bunun için perde ile açıklayamıyoruz musikimizi. Musikimizi biz çeşni ile açıklıyoruz. Makamlar değişik çeşnilerin kombinasyonlarından meydana gelir diye bahsetmiştik. Nedir bu çeşniler? Hicaz çeşnisi, Buselik çeşnisi, Rast çeşnisi, Segah çeşnisi, Müstear, Uşak, Nikriz, Mahur ve Acemaşiran çeşnilerinden tüm makamlar oluşur. Yaklaşık olarak 10 kadar çeşni saydım herhalde. Şöyle bakayım. Evet, 10 çeşni bütün makamlarımızın oluşmasını sağlıyor. İşte ne oluyor? Hicaz çeşnisiyle Rast çeşnisi birleşiyor. Hicaz makamını oluşturuyor. Hicaz çeşnisiyle Buselik çeşnisi bir araya geliyor. Hümayun makamı oluşuyor. İşte Uşak dörtlüsüyle başka bir çeşni bir araya geliyor. Hüseyini makamı oluşuyor. Bunların aslında hepsi birbiriyle uyumlu olması açısından birbirinden sonra gelebilenler var, gelemeyenler var. Çok mu teknik oldu bilmiyorum ama.
1: Şimdi üstadım siz 20 yılın üzerinde bu musikinin içerisindesiniz, öyle değil mi? Belki daha da fazla.
0: Tabii fazla.
1: 30 yıl.
0: En az
1: yaşımızı ele vermeyelim. 20 diyelim, 25 diyelim. Yerinde olsun. Şimdi
0: eyvallah.
1: Siz haliyle bildiğiniz konular aslında çok da teknik gelmeyebiliyor size. Doğal olabiliyor.
0: İşte
1: bu noktada ben
0: o noktada teraziyi kaçırırsam sen beni uyar İbrahim.
1: Bilmeyen birisi olarak şimdi siz Çeşni diye bahsettiniz. Hemen burada sormak istiyorum. Tabii bu Batı müziğiyle Türk müziği karşılaştırması, klasik müzik karşılaştırması olsun da istemiyorum. Birini daha övmek, ötekini yermek gibi de olsun istemiyorum ama Çeşni dedikçe aklıma bir lezzet, bir ahenk geliyor.
0: Kesinlikle o.
1: Tıpkı bir aşçının yemeğini daha da lezzetlendirmek için farklı baharatları koyup işte farklı isimlerle, farklı şekilde sunumlarla sofraya getirmesi gibi bir şey aklıma geliyor. Doğru mu? Batı müziği biraz daha sade ama bizim müziğimiz komalarla, işte o çeşnilerle, farklı nota dizilimleriyle güzel bir lezzet ortaya çıkarıyormuş gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle
1: ne dersiniz?
0: Kesinlikle o. Aslında çok güzel bir yere bağladın. İşte makamları konuşacağız dedik ya. Bir makam oluşabilmesi için en önemli şart, çeşniler bir araya geldiğinde bir bütüncül bir makam oluşturması önemli. Yani bu çeşnilerin birbiriyle de uyumu. İşte aynen lezzet gibi. Nasıl birbiriyle uyumlu lezzetleri yemekte kullanıyoruz? İşte tuzlu yemeklerde acılar kullanırken, tatlı yemeklerde biraz daha işte kakulesidir, işte zerdeçalıdır veyahut da tarçınıdır kullanıyoruz. Ama tarçını belki de tuzlu bir yemekte daha az kullanıyoruz. Uyumlu değil çünkü. Aynen çeşni de bu lezzetlerle alakalı bir şey. Birbiriyle uyumlu olması açısından makamları oluşturuyor.
1: O zaman ilk servisimizi yapalım mı dinleyenlerimize?
0: Evet.
1: Hangi makamdan eser
0: İnşallah Rast makamındaki eserleri bugün geçeceğiz. Bu Rast makamı eserlerin içerisinde hem Türkçe eserlerimiz var, hem Arapça eserlerimiz olacak. Şuul diye tabir ettiğimiz ilahilerimiz olacak. İstersen bir Rast makamında bir eserle başlayalım ki dinleyicilerimiz anlatması daha kolay olsun, üzerinde gidelim istersen.
1: Hem teorik hem pratik.
0: Evet.
1: Buyurunuz efendim, Rast Şuul eseri Doktor Agah Terzi icrasıyla dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi İmam Busiri'ye, bestesi Zekai Dede'ye ait Rast Şuul'le Gülniyaz programımızın bu bölümüne başlamış olduk. Muhammed'in Eşrefül Arabi bu eserimizin ismiydi. Üstadım ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Eksik olma İbrahim.
1: Makamları ele aldığımız bu bölümümüzde Rast makamı hakkında konuşmaya başlamıştık. Küçük bir girizgah yaptık. Rast makamının özellikleri nedir?
2: Evet, bu dinlediğimiz ilk eser Rast makamının A'dan Z'ye tüm özelliklerini bize veren bir eser olması hasebiyle ilk olarak seslendirdik. Rast makamındaki bu rast kelimesi anlam olarak Farsça'da doğru, düzgün, eğri olmayan anlamlarına geliyor. Tabi rast perdesi dediğimiz rast makamının karar sesi olan rast perdesi Türk müziği ses sistemi içerisindeki ana seslerden biridir ve bugünkü batı notasıyla sol perdesine denk gelir. Bu rast perdesinin eski devirlerdeki adı farklı isimlerde de addedilmiş, yegah diye anıldığı dönemlerde olmuş. Türk musikisinin en eski ve en yaygın makamıdır rast makamı. Tabi klasik devirde rast makam dizisi ana dizi olarak kabul edilmiş ve kaynaklarda da Ümmül Makamat olarak, yani makamların annesi, başı, yani bütün makamların zemini şeklinde isimlendirilmiş. Nazirat kitaplarında da birçok güfte mecmuasında da ilk fasıl hep rast makamına verilmiştir. Tabi rast makamı ağır başlı bir makamdır. Günümüzde hep mahur makamıyla karıştırılır. Mahur makamı biraz daha hareketli, biraz daha tiz perdelerde gezen inici bir makam. Bunu hep rastla karıştırıyorlar. Ama rast makamı dediğimiz zaman ağır başlı, zeminde başlayan, pest bölgeye doğru da yine rast beşlisiyle genişleyip yaya kadar düşebilen, aslında çok fazla tizleri sevmeyen bir makamdır. Kendi içerisinde oktav perdesi seviyesinde belki bir iki süslemeyle tiz bölge gerçekleştirilir ama çok fazla tizlerde gezilen bir makam değildir rast makamı. Rast makamı haşmetli, heybetli bir makamdır. Ağır başlı. Birinci eserde de dinleyicilerimiz fark ettiyse zemin kısmından, pes bölgeden başladı. Hatta pesten daha pes seslere doğru yegâ kadar genişledi. Neva dediğimiz orta seslere geldi ve tekrar tiz bölgede hafif namelerle tekrar peste geldi. Yani rast makamı şov makamı değildir. Rast makamı ağır başlılık, efendilik, ses gösterisinden ziyade ses kalitesini gösterme makamıdır rast makamı. Bunu bu şekilde ifade etmeye çalışalım.
1: Bir mihenk taşı gibi müziğimizin en çok kullanılan makamlarından, en eski makamlarından bir tanesiniz. Kelime anlamıyla da aslında günlük hayatta çok kullandığımız bir kelime rastgele. İşlerin evet. Rast gitsin, doğru düzgün, sade belki de. Ama siz haşmetli tarafını da işin içine kattınız. O müzik, musiki de hissettirdiği duygular. Bir şey daha soracağım. Ondan sonra bir eser daha sizden istirham edeceğiz. Günlük hayatta ezan-ı Muhammedi farklı makamlarda icra ediliyor. Peki rast makamı bu beş vakit ezanımızda daha çok hangi vakitlerde tercih ediliyor diye sorsam var mıdır böyle bir ayrım?
2: Şöyle bir ayrım var. Dönem dönem değişiyor. Benim çocukluğumda eğitim kasetleri vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezan eğitim kaseti diye İsmail Cocar hocamız vardı. Allah diğer kıymetli diyor. İsimler vardı. Orada mesela eğitim kasetinde öğle ezanı rast makamında okunur diyordu. Günümüzde öğle ezanını genellikle Uşak ya da Beyati okuyorlar. Bugün yatsı ezanlarının rast makamında veyahut da ikindi ezanların rast makamında okunur diyen hocalarımız da var. Ezanlarda şöyle bir temel var. Sabah namazı sabah makamında, akşam namazı segah makamında ezanlarla okunur. Diğer vakitlerde de rast, Hicaz, Uşak ve Nihavend gibi makamlarla evet. Muhtelif okunur ama rast makamı ezanı da kısaca bir örnek versek hemen hatırlayacak dinleyicilerimiz de.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: şeklinde devam eder. Bunu dinleyicilerimiz hemen tanımıştır. Minarelerden en sık okunan makamlardan, ezan makamlarından birisi de Rast'tır. Şöyle kısaca hatırlatmış olduk. Bu makam Rast makamıdır.
1: Eyvallah.

0: Ağzınıza sağlık kıymetli üstadım. Bir de bir ilahiyle dinleyelim mi Rast makamını?
1: Tabii ki.
0: Belki kulaklarımıza daha da iyi bir gıda olur. Aslında öyle
1: tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi? Kaliteli müziği, güzel müziği, güzel musiki, kulaklarımızın da gıdaya ihtiyacı var. İnşallah yine Rast makamında güzel bir ilahiyle dinleyicilerimize güzel bir servis yapalım
1: Eyvallah.
0: İstiyoruz. Buyurunuz
1: Eyvallah.
0: Efendim. Önümdeki notlarda güftesi Zeki Zakir Asım Efendi'ye ait,
1: evet.
0: bestesi Terlikçi Zakir Mehmet Zakirbaşı Raşit Efendi'ye
1: evet.
0: ait bir rast ilahi var. Notlarımda doğrudur değil mi?
1: Doğru, doğru.
0: Peki, sizden dinliyoruz efendim.
1: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Efendim Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzde Rast makamını ele alıyoruz. Bir önceki bölümlerden farklı olarak güftekarlar, bestekarlardan ziyade klasik Türk müziğimizin, Türk musikimizin, tasavvuf musikimizin, ilahilerin makamlarını ele alıyoruz. Rast makamı bu bölümümüzün konusu. Programımızın bu bölümünün yarısına geldik sayılır artık aşağı yukarı. Bu bölümden itibaren takip etmeye başlayan, dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz olabilir. Üzülmesinler. Bu bölümümüzün kayıtlarını diğer tüm programlarımızın kayıtlarını olduğu gibi Diyanet Radyomuzun internet sitesinde arşiv programlarda bulabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya adreslerimizde sayfalarımızı da takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, YouTube...

0: ve X hesaplarımızı da yine takip edip gönderilerin altına yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmezseniz bizleri çok mutlu edersiniz efendim dedik ve Rast makamındaki sohbetimize devam ediyoruz. Buyurunuz efendim, Rast makamı ile alakalı o incelikler, detaylar nelerdir, bizlere aktarır mısınız?
1: Evet, bazı teknik terimler var ama anlatırken de değinmek zorunda kalacağım. Şimdi makamın oluşumu, pes bölgeyi sever dedik, peste doğru genişler dedik. Eğer ki çıkıcı bir makamdır, çıkıcı makamlar pes bölgede hareket eden makamlardır. Yani tiz bölgede eğer ki bir meyan göstermesi gerekirse, rast makamı tiz bölgede yine rast dörtlüsüyle gerdaniye perdesi üzerinde, yani tiz sol perde üzerinde ufak tefek çeşniler gösterebilir ama asıl rast makamı iki rast çeşnisinin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Rast beşlisi ve rast dörtlüsü. Ama bazen ezanlarımızda duyduğumuz bir Hicaz geçkisi vardır. Bir Suzinak geçkisi olur.
0: Yani rast makamında devam ederken araya bir çeşni.
1: Rast makamında devam ederken içeriye bazen bir Hicaz çeşnisi, bir lezzeti atılır. Hem bu icrayı zenginleştirmek için hem de daha farklı duygular da uyandırmak için dinleyici üzerinde yapılan bir yöntemdir. Ama bu geçkiler ve çeşniler fazla olduğu zaman onun ismiyle artık anılır. Hani yemeğe siz limonu tat versin, çeşni versin diye bir iki damla sıkarsınız. Hafif bir kekremsi, bir mayhoş bir tat da geliyor dersiniz ama fazla sıkarsanız bu sefer limonata olur.
0: Evet.
1: Hakeza makam icraları da bu şekilde. Mesela Rasta Hicaz çeşnisi, mesela ezandan biraz önce örnek verdik. Hayyâlel Salâh ve Hayyâlel Felâh'ta Hicaz çeşnisi yapılır. Ama bu makamın genelinde her Hicaz çeşnisi o neva perdesi üzerinde yapılırsa bu sefer Suzinak makamı oluyor. Basit Suzinak. Yani tadında bırakmak lazım bu çeşnileri, geçkileri.
0: Baharatları yemeğin önüne geçirmemek tabii lazım. Geçerse de artık o çeşninin ismini almaya doğru
1: kayıyor. O tarafa doğru gidiyor. Yani karabiberi çok atarsanız mercimek çorbasına karabiber çorbası olur. Yani tadını kaçırmamak lazım tadında.
0: Biraz önce verdiğiniz örnek de o doğrultuda çok önemli. Bir yemeğe bir iki damla limon koyarsanız belki şeker tadını bastırabilirsiniz ama daha fazla limon koyarsanız artık onun adı ekşili bir şey olur.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? İsim değiştirir belki. Tabii. Evet, bu doğrultuda benim zihnimde çok çok daha netleşmeye başladı işin.
1: Mesela gerçi bir Hicaz çeşnisi vardır. Bu Hicaz çeşnisidir ama rast makamın içerisinde yer veririz buna. Mesela ezanda biraz evvel örnek vermiştik. Hayyâlel Salâh'da mesela bunu yapar müezzinlerimiz, imamlarımız kim okuyorsa. Hayyâ

ne yaptı? Nevada Hicaz yaptı. Aslında Rast'la girdi. Evet. Ama ikinci Çeşni bölgesinde Hicaz yaptı. İnerken tekrar şimdi o Hicaz'dan tekrar Rast'a dönmesi lazım.

0: tekrar hop o Hicaz'ı tekrar Rast'a çevirdiğinde. Ama tekrar Hicaz'da kalırsa bu sefer Hicaz baskın hale geliyor. Bu sefer Rast makamından çıkmış Suzinak makamı yapmış oluyor Pes bölgede Rast. Neva'da Hicaz'ı fazla kullandığı için. Yani Çeşni adı üstünde Rast makamının içerisinde lezzet katacak kadar olması lazım.
1: Evet. Şimdi dinleyicilerimiz arasında belki de Güzel Sanatlar Lisesi'ne, konservatuarlara, müzik öğretmenliği bölümüne hazırlanan kıymetli dinleyicilerimiz, kardeşlerimiz olabilir. Aslında onlar için de böyle belki de bir girizgah, makamları anlatan bir nazariyat dersi gibi olmuş oluyor diye düşünüyorum. En azından benim açımdan öyle, bilmeyen birisi olarak.
0: İnşallah dinleyicilerimizde de karşılık bulur bu. Çünkü bazen dedim ya, mecburen teknik terimlerde evet, söylemek istiyoruz ama hafifleterek, gündelik uygulamalarla örnekle ...kendirerek anlatmaya çalışıyorum ki... ...aa bu dinlediğimizde bak şurada Hicaz geçkisi varmış... ...Rast makamı ezan bu Rast makamıymış diye... ...belki akıllarda bir...
1: ...kulaklarda bir
0: kalır... Bir ...Allah razı olsun İbrahim'den, Agi Hoca'dan diyen olursa da... ...biz de bu sebeple dua almış oluruz diye
1: İnşallah.
0: Düşünüyorum.
1: Şimdi bir de biraz önce bir tanım kullandınız... ...onu şimdiki ilahiden, az sonraki ilahiden sonra sormak istiyorum ama... ...şimdiden söyleyeyim, bir inici çıkıcı diye bir ibare kullandınız. Evet. Bu ilahiden, bir Rast ilahi sizden dinlesek... ...ondan sonra bunun
0: Tabii
1: hakkında
0: ki.
1: Da konuşsak olur mu?
0: Tabii ki, eyvallah. Bu bir Rast makamının heybetli makam diye bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Pes bölgede hareket etmeyi sever demiştim. Tam bu tabirleri, tarifleri karşılayan... ...bir albümde seslendirdiğimiz eser var... Mevlam ver aşkını bana diye.
1: Mevlam ver aşkını bana.
0: Evet.
1: Buyurun.

0: doğru peste doğru da genişler. Neva perdesinde gösterir bırakır. Tizlere çıkmaz.
1: Hı hı.
0: Yani okuduğunuz ses perdesinin tiz olması makamın tiz bölgeye çıktığı anlamına gelmez. Siz o tiz bölgeden okuyorsunuzdur. Ama makamın kendi karakteri vardır. Genişliği vardır, başlangıç yeri vardır. İnici ve çıkıcı makam diye sormuştun.
1: Evet.
0: Tam da bu noktada. Şimdi çıkıcı makamlar, inici makamlar, inici ve çıkıcı makamlar vardır. Çıkıcı makamların özelliği pes bölgede başlayıp belli bir noktaya kadar çıkar.
1: Çıkar daha dediğimiz sonra, yer tizlere doğru.
0: Ha, tizlere doğru şöyle tizlere çıkmayı çok sevmeyen makamlardır çıkıcı makamlar.
1: Hı hı.
0: Pes bölgede hareket etmeyi severler. Eğer ki tiz bölgede name yapmak istiyorsa da aynı tiz durak bölgesinde de pes kısımdaki nameleri çıkararak ufak bir gösterme yapar, tekrar pes bölgeye iner.
1: Hı hı.
0: Yani tiz bölgelerde uzun bir meyan açayım. Burada işte şarkının üçte birlik bölümü burada geçer diye bir şey yok. Hafif bir tiz bölgeyi gösterir. Tekrar aşağı iner ve pes bölgeye genişlemeyi sever çıkıcı makamlar. Pes bölgeden de yeden sesleri almayı severler.
1: Anladım.
0: Bu çıkıcı makamlar. İnici makamlar ise tiz bölgelerde gezmeyi sever. Aslında isimleri ters değil mi?
1: Evet.
0: Çıkıcı makam pes bölgeyi seviyor.
1: Seviyor.
0: İnici makamlarda tiz bölgelerde
1: kalmayı seviyor.
0: Karar bölgesine inse de inici makam tekrar tiz bölgeye çıkmak ister. Önümüzdeki programlarda eğer ki fırsat bulursak rast makamının inici versiyonu diye tabir edilen ama aslında trafiği tamamen farklı olan, farklı bir karakteri olan mahur makamı inici bir makamdır.
1: Onun için rast makamıyla mahur makamı karıştırılıyor tabii diye söyledik.
0: Tabii. Yani hareketli parçalar, bilhassa Türk müziğimizde oyun havaları, bazen neşvesi bol ilahiler de mahur makamındadır. Hareketli böyle. Hı hı. Mesela herkesin bildiği Allahümme salli alel Mustafa diye bir mahur salat vardır.
1: Hı hı.
0: Allahümme salli alel Mustafa mesela, bu mahurdur. Ama herkes bunu rast diyebilir.
1: Aynen.
0: Rast sesleri vardır ama trafik olarak
1: tizlerde dolaşıyor.
0: Tabii yani bize çok hissettiği duygu olarak mahur makamıdır.
1: Aynen.
0: Bunu kastettim aslında karıştırmamaktan. Bir de inici çıkıcı makamlar vardır.
1: Onlara geleceğiz ama.
0: Onlara da ayrıca geleceğiz.
1: İlerleyen bölümümüzde evet. Biz şimdi rast makamını dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Rast makamı ne demiştik? Çıkıcı daha çok.
0: Çıkıcı makamdır. Pes bölgede seslerin ağırbaşlı ve haşmetli bir şekilde kullanılmasını seven bir makamdır. Yani bir ses cambazlığı, saz cambazlığı makamı değildir. Bilakis ağırbaşlılık makamıdır.
1: Şimdi rast makamında sizden yine bir eser istirham edeceğiz. Önümdeki notlarda demiş ki rast şuul var, birbirine bağlı iki tane. Şuul nedir üstadım? Bilmeyenler için evet. Ben de bilmiyorum. Tam kelime anlamı.
0: Şuulun hem tanımını yapalım hem eserleri de anlattıktan sonra da onlarla programımıza nihayetlendiririz. Şuul güftesi Arapça olan ancak Türk müziği bestekarları ve musiki şinasları tarafından bestelenmiş, Türk müziği kuralları çerçevesinde bizim musiki usullerimizle bizim kurallarımıza göre bestelenmiş eserlere biz şuul diyoruz. Tabii şuullerin Arapça ilahi olarak tanımlanmasında bir beis var mı? Yoktur. Ancak bazı Arapça ilahiler olduğu gibi dışarıdan bizim kültürümüze girmiştir. Biz onlarla arasında bir fark olsun diye. Mesela Ya İmame Rusli ilahisi bizim kültürümüzde değildir. İslam coğrafyasının bir eseridir. Onu da benimsemişiz, almışız. Ama o Arapça bir ilahidir. Bizim bestekarlarımızın, bizim musiki usullerinden ziyade o yörenin kendine has melodileriyle bestelenmiş bir eserdir. Hakeza Büşra Lena. İşte bunlar o bölgenin eserleridir. Ancak bizim kültürümüzde de yer var. Onlar Arapça ilahiler ama güftesi Arapça olup da Türk müziği usullerinde, Türk müziği kurallarında bestelenmiş eserlere de şuul deniyor. Tabii bu kavramlar birbiri içerisinde karışabilir. Bazen Arapça ilahiye şuul, şuule de Arapça ilahi diyebiliriz. Bir beis var mıdır? Yoktur. Önemli olan manadır. Önemli olan bize hissettirdiği duygudur. Detaya takılıp da aslını kaçırmamak lazım.
1: Mevzunu. Yine de tanımlamakta fayda var, evet, diye düşünüyorum. Bu ayrıntı bence önemli.
0: Eyvallah.
1: Arapça güfteli bestelerimize, bizim topraklarımızda bestelenmiş, evet, ilahilere, evet, şuul diyoruz. Çünkü, İki tane örneği az sonra vereceğiz değil mi?
0: Çünkü malumun olduğu üzere İslam dininin ibadet dili Arapçadır.
1: Evet.
0: Salavat-ı şerifler Arapçadır. Ezan-ı Muhammedi Arapçada.

0: Dualarımız Arapçadır. Şimdi bu duaların bestelenmiş hallerinde Arapça olması kadar doğal bir şey yok. Bizim ibadet dilimiz olan bir dil. Bunun için niye Türkçe değil de Arapça diye bazen konserlerde soruyorlar bana. Namazımızı Arapça kılıyoruz. Yani. Ezanımızı Arapça okuyoruz. Salavat-ı Şerifimizi Arapça getiriyoruz. Türkçe ilahileri de okuyacağız. Arapça ilahileri de okuyacağız.
1: Programımızın sonuna geldik yavaştan. Eyvallah. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra peş peşe bu iki rast şuuru birbirine bağlasak da dinleyenlerimize öyle veda etsek nasıl olur?
0: Evet, evet, çok sevinirim. İnşallah bugün rast makamının çok teknik tarafıyla dinleyicilerimizin de kulağını yormamışızdır. Aslında maksat onlara biraz rast makamını hissettirebilmek, duyduklarında ayırt edebilmelerini sağlamak. İnşallah faydamız olmuştur.
1: Elbet faydası olmuştur diye düşünüyorum inşallah. Fakat böyle bir programa sığacak bir nazariyat anlatımı değil, gibi tabii, olamayacaktır.
0: Değil. Sadece bence üzerine bir değinme. Yani şu, evet, şu parçalar rasttır. Şu ezan rasttır. Şu ezan uşaktır diye üzerine dokunmak.
1: Eyvallah sadece. Üstadım. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Az sonra iki rast şuulü peş peşe dinleyeceğiz.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Günyaz programının bu bölümünün sonuna geldik. Rast makamını ele aldık bu bölümde. Kıymetli sazendelerimiz, sizlere bu bölümün makamı olan rast ezgileri, ilahilerin notalarını ulaştırdılar. Kimler vardı? Utta Hüseyin Yıldır'ı dinledik. Kanun'da Emin Bayram bizlere eşlik etti. Çello'da Yiğit Ateş o güzel notaları sizlere, bizlere ulaştırdı. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz kıymetli kardeşim bizim sesimizi sizlere ulaştırdı. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını bir kez daha sizlere iletiyoruz. Sunucu mikrofonunda her zaman olduğu gibi ben İbrahim Bildir. Sizlere elimden geldiği kadar eşlik etme gayretindeydim. Kıymetli sanatçımız, solistimiz Doktor Agah Terzi'nin o güzel yorumuyla, icrasıyla bu bölümü de nihayete erdirdik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşebilmek, buluşabilmek dileğiyle, duasıyla Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'den dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler.

0: Hayırlı akşamlar tüm Diyanet Radyo dinleyicilerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Mersin'den Emin Sami Yusuf'tan Allahu Allah ilahisini çalarsanız sevinirim. Selamlar.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Sami Yusuf'tan sizin seçmiş olduğunuz bir eseri eşim ve oğlum için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar. İyi dinlemeler. Allah.

0: Selamun aleyküm. Biz Üsküdar'dan iki kardeşiz. Mehmet Hamza ve Mehlika. Diyanet Radyo'yu severek dinliyoruz. Kardeşimin çok sevdiği Mevlam Sana Ersem ilahisini çalar mısınız?
1: Hacı'da aman ediyorum.

Selamun Aleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki ezgiyi tüm Müslüman kardeşlerimize, tüm dinleyenlerimize, aileme, tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bir...

Kütahya Simav'dan selamlar, ben Ece. Eşref Ziya'dan zaman ezgisini tüm sevdiklerime, aileme ve Diyanet Radyo dinleyicilerine gönderiyorum. Kaybolur.

0: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf.
1: Ben Latif Bera.
0: Oğlumla birlikte sizi dinliyoruz. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde ilahisini tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için istiyorum. Keyifli dinlemeler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
2: Kıymetli hocam, kafama takılan nokta, şeytanların ve cinlerin insan üzerinde nasıl bir etkisinin olduğu. Acaba şeytanlar insanlara doğrudan ve zorlayıcı bir etkide bulunabilirler mi, yoksa manevi ve psikolojik bir etkileri mi söz konusu?
3: Bunu cevaplamak için öncelikle cinler ve insanlar arasında nasıl bir ilişki ve iletişim olduğunun tespitini yapmak ve ardından bu etkinin nasıl olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durmak gerekir. Cinlerle insanların fiziki ve somut ilişkisine dair elimizde bir bilgi yoktur. Kur'an'a baktığımızda cinlerden olan iblisin Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile olan iletişimi tamamıyla vesvese şeklinde gerçekleşmiştir. Bir ayette iblis o ikisine vesvese verdi şeklinde geçerken bir başka ayette İblis Adem'e vesvese verdi şeklinde geçmektedir. Nas suresinde de insanların içine vesvese veren diye bildirilmiştir. Vesvesenin yanında Kur'an'da dürtme ve tahrik etme ifadeleri de geçmektedir. Bunlar da psikolojik olup vesveseden başka bir şey değildir.
2: O takdirde vesvesenin ne olduğunu anlamak gerekir.
3: Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalar kitabında fısıltı ve kuruntu gibi sözlük anlamları verildikten sonra vesvese şöyle tarif edilmiştir. Kötü bir iş yapılması, iyi bir işin terk edilmesi veya geciktirilmesi ya da eksik yapılması için şeytanın insanı kışkırtması, aklını çelmesi ve akla kötü düşünceleri getirmesi anlamında kullanılır. TDK'nın sözlüğünde vesvese için ise kuruntu karşılığı verilmiştir. Bu kuruntular dışarıdan telkinlerle veya içe doğan duygu ve düşüncelerle gerçekleşir. Nitekim halkımızın şeytan kuruntusu ve şeytan dürtmesi sözleri tam da bunu ifade eder. Çünkü vesvesenin dayandığı bir gerekçe ve gerçeklikten bahsedilemez. İlk insanlar olan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yapılan vesveseyi örnek alırsak, şeytan onların içlerine bir kuruntu atmış ve bunu da gerçekmiş gibi zihinlerine yansıtmıştı. Sonuç, şeytanın telkini doğrultusunda gerçekleşmediği gibi, var olan imkanların ellerinden kaçırılmasına da sebep olmuştu. Günümüzde kendisini savcı veya polis diye tanıtan sahtekarların telkinlerinin nasıl sonuçlar doğurduğu açıktır. Bu tür telkinler her ne kadar gerçek dışı olsa bile psikolojik etkisi vardır ve hafife alınmamalıdır.
2: Şeytanın etkisinin kişiye bağlı olduğu söylenebilir mi?
3: Tabii ki. Kişi şayet iradesini sağlam tutar ve etki altına girmezse veya aklını kullanıp verilen vesveseyi fark ederse zararsız atlatır. Nitekim Hazreti Adem ve Havva, iblisin telkininin bir kandırmacı olduğunu anladıklarında derhal pişman olmuşlar ve Allah'tan bağışlanma dileyerek düştükleri hata sarmalından kurtulmuşlardır. Ama bedel de ödemişlerdir. Nitekim bir anlık vesveseye veya şeytanın dürtmesine kapılma sonucu büyük kayıpların yaşanması mümkün olabilmektedir. Araba kullanırken telefonla ilgilenmenin yol açtığı kazalar veya

0: bir anlık öfkenin doğurduğu zararlar gibi. Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözü bir tecrübe ürünüdür.
1: İyi de hocam, biz cin şeytanlarını görmüyoruz. Görmediğimiz bu düşmanla nasıl mücadele edebiliriz?
0: Bu soru 1000 yıl öncesinde İmam Maturidi'ye sorulmuş. Demek ki her dönemin insanının kafasına takılan bir soru. Onun verdiği cevap bugün için de geçerlidir.
1: Doğrusu cevabını merak ettim.
0: Maturidi'ye göre insanın cin şeytanını etkisiz hale getirme gibi bir yükümlülüğü de gücü de yoktur. Ama onun bizim bedenimize, yiyecek içeceğimize veya diğer eşyalarımıza zarar verecek gücü de bulunmamaktadır. Eğer onun böyle bir gücü olsaydı bizi bir kaşık suda boğar, bütün yiyeceklerimizi ifsat eder ve eşyalarımıza zarar verirdi. Onun bize tek etkisi vesvese şeklinde içimize attığı kötü telkinden ibarettir. Onun bu vesvesesinin üstünden gelecek imkanı Yüce Allah bize fazlasıyla vermiştir. Üstelik peygamberler ve kitaplar yoluyla da bizi uyarmıştır. Bize düşen Allah'ın verdiği aklı kullanmak, düşünce kabiliyetimizi işletmek ve Yüce Allah'a sığınmaktır. Bunları yaptığımız takdirde irademizi şeytanın telkini doğrultusunda değil, meleklerin ilhamları doğrultusunda kullanmış oluruz. Hakkın yanında yer alır, hakikati yakalarız. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da, "Şeytan seni kötülüğe tahrik ederse hemen Allah'a sığın. Ey Rabbim, şeytanın dürtmelerinden sana sığınırım" ayetleri, şeytanın vesvesesi karşısında nasıl davranmamız gerektiğini bildirir. Bu durumu Kur'an bize şöyle anlatmaktadır. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler.
1: İçimizde oluşan kötü duyguların ve telkinlerin şeytandan olduğunu nasıl bilebiliriz?
0: İster inansın, ister inanmasın, her insanın içinden güzel duygular kadar kötü duyguların geçtiği bir gerçektir. Bu kötü duyguların nereden geldiğini doğrudan ve somut olarak tespit etmek mümkün değildir. Bunlar var olduğuna ve psikolojik etkileri de gerçek olduğuna göre bir kaynağının olması gerekir. Kimisi bunu nefsin arzularına, kimisi ise başka şeylere bağlar. İslam'a göre kötü arzuların veya duyguların kaynağı şeytandır. Zira arzunun veya duygunun kendisi kötü değildir. Kötü olan onun kötülük doğuracak şekilde ve kural dışı kullanılmasıdır. İşte şeytan vesveseleriyle kişiyi bu kötülüğe ve kural dışılığa yönlendirmektedir.
1: Bunu biraz açabilir miyiz?
0: Arzu ve duygu insanın yaşaması için son derece gerekli şeylerdir. Bir insanın bütünüyle arzu ve duygudan yoksun olduğu düşünülemez. Önemli olan bunların doğru, iyi ve kurala uygun kullanılmasıdır. Söz gelimi yiyeceğe arzu duymak, bedenin ihtiyacını gidermek ve güçlendirmek için bir gerekliliktir. Ancak söz konusu yiyeceğin öncelikle bedene zarar vermemesi, ardından da yasak kapsamında olmaması gerekir. Zarar veren bir yiyeceğe arzu duymak, sağlığı tehlikeye sokmak, yasak olana yönlenmekse kuralı çiğnemektir. Demek ki arzular ve duygular meşru sınırlar içinde kullanılırsa aslında insanın yaşamasını sağlar, hatta yaşam kalitesini arttırır. İşte şeytan tam da bu noktada devreye girer, insanın zararlı ve yasak şeylere yönlenmesi için tahrik ve dürtmelerde bulunur. Eğer insan aklını kullanır ve Rabbine sığınırsa bütün bu dürtmelerden ve tahriklerden korunur.
1: İyi de Yüce Allah şeytanı neden engellemiyor?
0: Biz şeytanın sadece cinlerden olduğunu zannediyoruz. Halbuki Yüce Allah Kur'an'da şeytanın hem cinlerden hem de insanlardan olduğu bilgisini veriyor. Çünkü şeytan kötülük telkin eden ve kötülüğe yönlendiren her tür tahrikçidir. İblis ve zürriyeti bunların bir kısmıdır. Şeytanlar olmasın desek diğer insanlar var, onlar olmasın desek bizim çift yönlü duygularımız ve arzularımız var. Onlar da olmasın desek insan olmasın demek gibi bir şey olur. Halbuki bunların varlığı değil, bizim bunlara karşı bağışıklık kazanmamız ve direnç göstermemiz önemlidir. Yüce Allah insanın hem iyi hem de güçlü olmasını ister. Güçlü olmak sadece iyi şeyleri elde etmekle değil, gerçeğin ve doğrunun yanında durup kötü, zararlı ve yanlışa karşı dirençli olmakla gerçekleşir. Zaten iyi insan sadece iyilik yapan değil, kötülüklere bulaşmayan ve onlarla meşru çerçevede mücadele edendir. Hayat bir yarıştır. Yarışı kazanmak bir bakıma zorluklara karşı dirençli olmaya ve onları aşmaya bağlıdır. Söz gelimi bir futbol maçında gol atmak ne kadar önemli ise gol yememek de aynı değerdedir. Öyleyse mesele şeytanların varlığı değil, bizim onlarla baş edip edemeyişimizdir. Yüce Allah şeytanları alt edecek azmi, gücü ve imkanını bizlere fazlasıyla vermiştir. Onların vesvesesine kapılma veya bir yanlışa düşme durumunda bizi umutsuz bırakmamış, pişmanlık duymak ve tövbe etmek gibi kurtuluş ve çıkış yolları göstermiştir.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Her nereye baktımsa her canlının kendi cinsiyle birlikte olduğunu gördüm. Sığırcığı kayalardaki kaklarda gördüm. Baktım arkadaşı da karaymış. Dikkat edersen suçulluğu kuğulara katılmaz. Ak kuşlar kara kuşlardan uzaklaşır. Uçan kuşlar bile sürü içinden kendi eşini bulur. Bir insan olarak sen de kendi işine ortak edeceğin kişiyi iyi seç.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünya.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, Bursa Ulu Camii ile alakalı bilgi paylaşmaya devam ediyoruz. Ama hoşluğu, güzelliği, içindeki tezyinat, içinde bulunan hatlar ve o hatlardaki mana, gönül dünyamızı öyle kuşatıyor ki, Cami-i Şerif'in, bu Ulu Cami-i Şerif'in içinden bir an bile çıkmak istemiyoruz. İşte bu duygu ve düşüncelerle sizlerle birlikte tekrar Cami-i Şerif'in harimine dahil olalım istiyoruz. Kıymetli dostlar, Osmanlı sultanlarından Yıldırım Bayezid evkafının mütevellisi, Mustafa Efendi'nin 8 ağaç direk üzerine yaptırdığı sade ve zarif müezzin mahfiline çıkan merdivenin altındaki alınlıkta şair Rahimi'ye ait Talik yazılı kıta Hicri 956 tarihlidir ve Cami-i Şerif'te tarihi bilinen en eski yazıdır. 2009 yılında yapılan onarım da bu kıta ile birlikte müezzin mahfiline çıkan merdivenin koltuğundaki deri üzerine nakşedilmiş naturalist üslupta bitkisel süslemeler tamamen ortaya çıkarılmıştır. Müezzin mahfilinin karşısında yer alan rokoko üslubundaki mermer vaaz kürsüsü üzerinde Talik beyitle 1231 tarihi nakşedilmiştir efendim. Ayrıca mihrabın yanında ahşap bir vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Cami-i Şerif'in güneydoğu köşesindeki hünkâr mahfili miladi 1862 yılında Sultan Abdülaziz tarafından ahşaptan çok sade bir şekilde yeniden yaptırılmıştır. Mahfilin alt bölümü eskiden beri kütüphane olarak kullanılmaktaydı. 1786 yılında Münzevi Abdullah Efendi burada bir kütüphane kurmuş, kendi kitaplarını bağışladığı gibi Yenişehirli Hacı Osman Efendi adında bir kişinin kitaplarını alarak vakfetmiştir. Kıymetli dostlar, iki minareden batıdakini Yıldırım Bayezid Han'ın yaptırdığı

0: sürmektedir. Cami-i Şerif'in kuzeyinde ve uzakta çarşı aksına paralel şekilde planlanan bedesten, altı kalın ayakla taşınan 14 kubbe ile örtülüdür. Her cephesinde birer tane olmak üzere 4 kapılı yapının içinde 32, etrafında ise 68 dükkan yer almaktadır. Dışarıdakilerin 12'si Orhan Gazi Vakfı'na, diğer 88 dükkan Yıldırım Bayezid Vakfı'na aittir. Bu bedesten daha sonra yapılan Edirne bedestenine örnek teşkil etmiştir. Batıda yine Cami-i Şerif'in vakfından Vaiziye Medresesi yer alır. 21 adet hücresi, bir dershanesi, müderris ve muid odaları olduğu düşünülen 4 bölümlü bir mekandır. 21 adet hücresi, bir dershanesi, müderris ve muid odaları olduğu düşünülen 4 bölümlü bir mekandır. Bu bölümün üzerinde mahkeme kurulduğundan mahkeme medresesi diye de bilinmektedir. Etrafında 37 dükkanı vardır. Bina yangın ve depremden dolayı günümüze kadar birçok değişikliğe uğramıştır. Kuzeybatıda bulunan ve Şengül Hamamı diye bilinen hamam, küçük ve tek hamam olup soğukluk kısımdan iki eyvanlı, dikdörtgen planlı sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Burada iki adet halvet vardır. Kazan ve külhan ise batıdadır. Yapı bugün Gümüşçüler Çarşısı'dır. Cami-i Şerif'in akarından olduğu ve günlük 40 akçe kira getirdiği bilinen bir kahvehanenin 16. yüzyılın sonlarına kadar varlığı bilinmektedir. Bu kahvehane de ortadan kalkmıştır efendim maalesef. Cami-i Şerif'e açılan birçok sokak vardır efendim. Her sokağın üzerinde bedestenler, hanlar vardır ve oralar Cami-i Şerif'in harimini dolduracak insanların gündelik hayatlarını devam ettirdikleri sosyal aktivite mekanları haline dönüşmüştür. Cami-i Şerif'in huzuru, Cami-i Şerif'in dışına da taşmıştır şüphesiz. Nihayetinde Bursa'ya hakim bir noktada yapılmış olan Cami-i Şerif, muhabbetini her daim Bursa halkının üzerine tabiri caizse ikram etmeye devam etmektedir. Bizlere de Cenab-ı Allah Ulu Cami'de, Bursa Ulu Camii'nde ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi nasip eylesin. Böylelikle Süleyman Çelebi Hazretlerinin, Somuncu Baba Hazretlerinin, Emir Sultan Hazretlerinin muhabbetleriyle muhabbetlenmeyi nasip eylesin bizlere Cenab-ı Allah. Ve nihayetinde bu güzellikleri Allah-u Teala misliyle Cennet-i Âlâ'da da bizlere ikram etsin. Efendim, Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle.

Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz

yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol. Ey oğul, ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak bir günlük su, bir günlük kısmet. Harislerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inciyle dolmaz. Halbuki ilahi aşk için nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan da, kötülüklerden de tamamen temizlenir.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Haya sahibi olan kişi, yanlış davranmaktan çekinen hareketlerle doludur. Bu kişiler yumuşak tabiatlı olur. Densiz işlerle uğraşmaz. Allah kime haya ve anlayış ihsan etmişse, ona devletle birlikte bütün şerefleri de bahşetmiştir. Bütün uygunsuz işlere engel olan haya, iyiliklere yönelten ve ulaştıran bir araçtır. Haya, insan için büyük bir süstür.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Ahmet Belada'nın kaleminden Neler Oluyor isimli eser. Göğün sulayıp yerin bitirdiği bütün nebatat insan için. Yer gök, dağ taş, gece gündüz ve insan ise onun için. O güzel, onsuz hiçbir şey güzel değil. Sevgi onda, o her yerde ve her şeyde. Güzelin var ettiği güzel insan, varlığının güzelliğini bilirse güzelleşir. Güzel düşünen güzel bakar, güzel gören gördüğünde onu görür. Onu gören ona hayran olur. Hayranlığı hasrete, hasreti sevdaya, sevdası aşka, aşkı vuslata dönüşür. Her daim onunla var olmak, gözünü kapayıncaya kadar onun varlığında yok olmak. Bu birliktelik, var olanın yüceliğini kavramaktır. Sanma ki her şey senden, sendeki her şey ondan. Varlık ile yaradan arasındaki ilişki böyleyken, yaratıcı ve kutsala saygısız siyonistler, varlık gayesini anlamayan, gücünü kendinden bilen, bunu da istediği gibi kullanan, her daim kullanabileceğini düşünen Yahudiler, kendilerini yaratıcının yeryüzündeki kutsalı kabul ediyorlar. Azdıkça azıyor, saptıkça sapıyor, kural kaide, hak hukuk tanımıyorlar. Yahudiler bu uyumsuz, kibirli ve dik başlı tutumlarından dolayı olacak ki, geçmişteki bütün aymazlıklarını günümüzde de sürdürmekteler. Hamisiz hiçbir gücü olmayan korkak Yahudiler günümüzde Amerika ve Batı'dan aldıkları güçle şımarmaya devam ediyorlar. Fakat onlara destek olan hiçbir güç ila nihaya devam edemez. Şimdilerde ahlaki çöküş başta olmak üzere Batılılar ekonomik ve birçok yönden kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Desteklerini çektiklerinde Siyonistler çaresizliğin eşiğine düşecekler. Nitekim İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya gibi bazı devletler desteklerini çektiler bile. Neredeyse tüm dünya halkları Yahudileri lanetlemektedir. Haydutluklarını çocuklarına miras bırakmakla övünecek kadar sıradanlaşan Siyonistler kendi huzursuzluklarını bütün dünyaya yaymak istiyorlar. Azgın ve ulaşılmaz Yahudiler için aklıma Halil Cibran'ın Meczup kitabındaki iki keşiş hikayesi geliyor. Dağda yaşayan iki keşişin pişmiş topraktan bir kasesi vardı, sahip oldukları tek şey de bu kaseydi. Bir gün yaşlı keşişin kalbini kötü bir duygu ele geçirdi ve yaşlı keşiş genç olan keşişin yanına gidip şöyle dedi. Uzun zamandır birlikte yaşıyoruz, ayrılmak zamanı geldi, neyimiz varsa bölüşelim. Bunun üzerine genç keşiş hüzünlendi ve arkadaşına dedi ki, beni bırakmak zorunda kalman kahreder beni. Ama mutlaka gitmen gerekiyorsa öyle olsun. Sonra toprak kaseyi getirip, bunu bölüşemeyiz ama kardeş, al senin olsun dedi. Daha yaşlı olan keşiş şu karşılığı verdi. Sadaka istemem, bana ait olanı isterim, kase bölüşülmeli. Genç keşiş şöyle yanıtladı. Kase kırılsa ne işe yarayacak? Hediyemi kabul etmiyorsan kura çekelim o halde. Yaşlı keşiş yineledi. İstediğim yalnızca adalet, bana ait olan şeye sahip olmak isterim, kase bölüşülmeli. Genç keşişin öne sürebileceği başka bir sav kalmamıştı artık. Gerçekten istediğin buysa kıralım bitsin bu iş dedi. Bunun üzerine yaşlı keşişin gözü karardı ve bağırdı. Ey korkak melun, kavgadan kaçıyorsun ha? Haydut Siyonistler uzlaşı istemiyor, sözünde durmuyor, söz dinlemiyor. Anlaşmak istemiyor, aksine kavga istiyor. Korktuğu için de korkutmak istiyor. Lakin unutma, güç ebedi değildir. Zulüm ve zalim baki değildir. Okuduğum bu satırlar Ahmet Belada'nın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan yeni çıkan Neler Oluyor isimli eserinden. Kitap ağırlıklı olarak Diyanet Haber sitesinde yayımlanan, yazıların çoğu da yazarın son bir yıl içerisinde kaleme aldığı makalelerden ve köşe yazılarından oluşuyor. Yazılar yeni olunca konular da güncel, haliyle satırlar da Siyonist İsrail'in hayasızca ve pervasızca

bulunduğum dünyanın değişik ülkelerinde emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadele eden 11 yürekli, cesaretli kıyam öncüsünün kısa da olsa hayatlarını kaleme aldım diyen yazarımız eseriyle okura adeta şöyle sesleniyor. Ümitsizlik yok, korkaklık yok. Yüce Yaradan dinini birileriyle yüceltecektir. İnşallah o zaman bu zamandır. Şafak sökmek üzeredir. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Ahmet Beladan'ın kaleminden Neler Oluyor isimli eseri konuk ettik. Gazze'li mazlumların destansı direnişi ve İslam Birliği'nin önemi başta olmak üzere güncelliğini koruyan pek çok meseleye dikkatleri çekmek ve bizlere farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla kaleme alınan bu eseri, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

kalbi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili dikkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuğuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale, nuru mu? Ya Resulallah,

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Allah'ım! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz!
2: İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen Dağlar Meleği'nin teklifini kabul ederdi.
3: Ayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
4: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
5: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
3: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir.
6: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
3: Neden?
4: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.
0: 145. Bölüm.
2: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, inşallah yarın döneceğiz diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı. Peygamber Efendimiz de söz verdiği gibi hareket ederek onları hürriyetine kavuşturdu. Peygamberimiz ikinci olarak Taif'e sığınan Malik bin Avf'a haber gönderip gelip Müslüman olduğu takdirde kendisine malını ve ailesini teslim edeceğini, bunun yanında 100 deve vereceğini de vaat etti. Bu haber kendisine ulaşır ulaşmaz Malik Allah Resulü ile buluşup Müslüman oldu. Allah Resulü Zilkade ayının başında Huneyn ganimetlerinin toplandığı Cirane mevkiine geldi ve orada 13 gün kalarak ele geçirilen esirleri ve diğer ganimetleri taksim etti. Liderleri Malik bin Avf'ın Müslüman olmasından etkilenen Hevazinlilerden bir grup peygamberimizin huzuruna gelip özür beyan ettiler ve bazı isteklerde bulundular.
7: Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun.
8: Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun Hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla. Sen akrabalık haklarını gözetirsin. Kureyş'te sana düşmanlık edenleri affettiğin gibi bizi de affet. Bizden aldığınız malları ve ailelerimizi bize iade et.
2: Peygamberimiz onlara şöyle dedi: ben sizin Müslüman olma ihtimalinize binaen ganimet taksimini geciktirmiştim. Ama siz çok geç kaldınız. Artık mallarınız ve esirler mücahitler arasında paylaştırılmış bulunuyor. Onları haklarından vazgeçirmek zordur. Şimdi siz iki şıktan birini tercih edin. Ya mallarınız ya da esir düşen aileleriniz.
8: Elbette ailelerimizi geri isteriz ya Resulallah. Onlar mallarımızdan çok daha kıymetlidir.
2: Peygamberimiz, benim hisseme ve Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşenleri size bağışladım. Namaz kılındıktan sonra mescitte şöyle deyin: Allah Resulü müminlere, müminler de Allah Resulüne yardımcıdır. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize iade etmenizi umuyoruz. Bunun üzerine Ben kendi hisseme düşenlerle Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşenleri bağışladığımı söylerim. Müslümanlardan da sizin için istekte bulunurum dedi. Hevazinliler denileni yaptı.
9: Esirleri bağışlamamızı mı istiyorlar?
10: Müslüman mı olmuşlar?
2: Bunun üzerine Allah Resulü Müslümanlar arasında ayağa kalkarak Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi. Şimdi bu kardeşleriniz tevbe ederek bize geldiler. Ben de esirlerini kendilerine geri vermeyi düşündüm. Sizden her kim bu şekilde kardeşinin gönlünü hoş etmeye razı olursa bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesini talep ederse ki bu hisseyi ona biz Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından vereceğiz, o da böyle yapsın. Esirleri geri versin.
11: Madem Resulullah böyle istiyor, bize de esirleri serbest bırakmak düşer.
9: Benim payıma düşenler serbest.
12: Benimkiler de serbesttir.
11: Benimkiler de.
2: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabilere ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış, hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu. Taif yalnız kalmıştı. Ayrıca Taif malları için tek pazar olan Mekke, şimdi Müslümanların kontrolü altındaydı. Neticede Allah Resulü'nün savaş ve kuşatma taktiği sonuç verdi. Kuşatmanın üzerinden bir yıl geçmeden Taifliler Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderip teslim olmak istediklerini bildirdiler. Savaşlarda mağlup olanların insanlık onurunun korunması ve onlara merhametle muamele edilmesi, insanların İslamiyet'i zorla değil, gönüllü olarak kabullenmesine sebep olmuştu. Ganimet mallarından bir kısmının bulunduğu bir vadide Peygamberimizin yanında bulunanlardan biri de Saffan bin Ümeyye idi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Saffan henüz Müslüman olmamış, Huneyn gazasına çıkılırken İslam ordusuna 100 tane zırhı ödünç vermişti. Ödünç verdiği mallarının geri dönüp dönmeyeceğinden endişe ederken gözlerini ganimet mallarından alamıyordu. Önüne serilmiş bir vadi dolusu hayvan ve kıymetli eşya vardı. Peygamberimiz neler düşündüğünü anlar gibi ona bir soru yöneltti. Ebu Vehb, bu vadi hoşuna mı gitti?
13: Evet, bu kadar malı bir arada görmemiştim hiç. Ne kadar çoklar.
2: Peygamberimiz, o halde vadi de içindekiler de senin olsun dedi. Saffan kulaklarına inanamıyordu. Bu kadar çok malı ona kim verirdi? Peygamberimizin ciddi olduğunu anlayınca ne diyeceğini bilemedi.
13: Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun. Şu ana kadar dünya üzerinde en çok kin beslediğim insandın. Şimdi ise kalbim sana karşı sevgiyle dolu.
2: Peygamberimiz onun Müslüman olmasına çok sevindi. Biz senin zırhlarından bazılarını kaybettik. Sana bedellerini ödeyelim diyerek savaş öncesinde ödünç aldığı zırhları hatırlattı.
13: Hayır ya Resulallah. Çünkü bugün kalbimde o gün olmayan şeyler var. Keşke bu nimete daha önce erseydim. Sana düşmanlık yapmadan önce.
2: Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olan Hazreti Muhammed'in gençlik arkadaşı ve Hazreti Hatice'nin yeğeni olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ama elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az verildiğinden şikayet etti.
14: Ey Allah'ın Resulü, bana verilen ganimet malı ailemi rahatlatmak için yeterli değil. bana olan ihsanını artır.
2: Peygamberimiz yeni Müslüman olanlara daha fazla ganimet vererek onların İslam'a iyice ısınmasını istiyordu. Hakimin isteğini yerine getirdi. Ama hakim bununla da tatmin olmamıştı. O ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı peygamberimiz. Aynı talep üçüncü kez tekrarlandığında Resulullah onu karşısına alıp şöyle dedi: "Ey hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti.
14: "Ey Allah'ın Resulü, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım."

0: Peygamberimiz Ebu Süfyan ve oğullarına da benzer şekilde çokça mal vermişti. Yapılan ihsanın büyüklüğü karşısında Ebu Süfyan peygamberimize hayranlığını dile getirmeden edemedi.
1: Bana da oğullarıma da bolca ihsanda bulundun. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar kerem ve iyilik sahibisin. Seninle savaşırken adaletten ayrılmazdın. Mert bir düşmandın. Şimdi senin tarafındayım. Yine bu meziyetlerinle beni kendine hayran bırakıyorsun. Senin cömertliğinin emsali yoktur. Bu kerem ve iyiliğin en üst derecesidir. Allah seni hayırla mükafatlandırsın.
0: Resulullah'ın kalplerini İslam'a ısındırmak istediği bazı kimselere fazlaca pay vermesi insanlar arasında huzursuzluğa sebep olmuş, bazıları bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor diyecek kadar ileri gitmişti. Bu sözler peygamberimizin kulağına eriştiğinde o çok üzülmüş. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. O bundan daha ağır sözlerle hakarete uğradı da sabretti diyerek o insanlara fazla pay verme sebebini açıklamıştı. Peygamberimizi üzmek için bile bile tenkit eden bir grup vardı. Bunlar benzer sözler sarf edip ortamı kızıştırıyordu. Bazıları ise gerçekten bu taksimata üzülmüş ve hislerini şöyle dile getirmişlerdi.
2: Peygamberimiz muhacirlere ve Mekkelilere ganimetten bolca pay verip ensarı bundan mahrum etti.
3: Allah onu affetsin. Kureyş'e veriyor, bize vermiyor. Halbuki hala hevazinlerin kanları kılıçlarımızdan damlıyor.
4: Harp gibi çetin bir iş olduğu zaman bizler çağrılıyoruz. Fakat ganimet bizden başkasına veriliyor.
5: Bu söylediklerinizden dolayı tövbe edin. Resulullah adaletsiz bir iş yapmaz. Elbet bir bildiği vardır.
4: Haklı. Biz bugüne kadar maddi bir menfaat için mi onun yanındaydık ki şimdi bunu dert edelim?
3: Bizim menfaat için burada olmadığımız herkesin malum. Sadece bugüne kadar İslam'a düşmanlık eden adamların ganimetleri doldurarak gidişlerine üzülüyoruz.
5: İşte tam da dediğin gibi, bu adamlar düne kadar İslam düşmanıydı. İnsan ihsanın kölesi olur. Peygamberimiz bunlara bolca mal vererek kalplerini iyice İslam'a ısındırmak istiyor.
6: Gençler, bu böyle olmaz. Bir sorununuz varsa Resulullah'a söylersiniz.
4: Saad haklı. Münafıklar gibi arkadan konuşmak olmaz.
7: Gidip peygamberimize düşündüklerimizi söyleyelim. O da bize neden böyle yaptığını izah etsin. Böylece hem biz günaha girmeyiz hem de aklınızdaki soruların cevabını alırsınız.
0: Sa'd bin Ubade peygamberimizin huzuruna gelerek aralarında geçen konuşmaları anlatınca peygamberimiz ensarın toplanmasını istedi. Ensarın ileri gelenleri bir çadır içinde toplandılar.
6: Ya Resulallah, istediğiniz gibi ensar toplandı. Sizi bekliyorlar.
0: Peygamberimiz çadıra girdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. Ey ensar cemaati! Kulağıma sizin söylediğiniz bazı sözler ulaştı. Bana kırgınlık hissettiğinizi ve üzüldüğünüzü duydum. Duyduklarım doğru mu?
7: Evet ya Resulallah. Fakat bu hepimizin ortak düşüncesi değildir.
5: Aramızdan bazı gençler Kureyş'ten yeni Müslüman olanlara verilen ganimeti fazla bulmuşlar.
0: Bunun üzerine peygamberimiz Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi?
8: Doğru.
0: Peygamberimiz şöyle devam etti. Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi?
8: Doğru.
0: Peygamberimiz sordukça ensar mahcubiyet içinde cevap veriyordu. En sonunda şöyle dedi. Siz fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi?
7: Allah ve Resulü en çok ihsan edendir.
0: Peygamber Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık.
4: O nasıl söz?
7: Böyle bir şeyi düşünmekten de, dillendirmekten de Allah'a sığınırız.
0: Konuşmasına devam eden peygamberimiz, Ensardan olmanın ne kadar faziletli bir durum olduğunu anlatıp şöyle buyurdu. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber, onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler duydukları son sözler üzerine gözyaşlarını tutamaz hale gelmişlerdi. Niyetleri Allah'ın Resulünü üzmek değildi ama söyledikleri şeylerden dolayı bu sözleri duymuşlardı.
7: Biz Allah ve Resulünün taksim ettiği neyse ona razıyız.
3: Evet, razıyız.
0: Peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki eğer muhacirlerden olmasaydım ensardan olmayı dilerdim. Bütün dünya bir tarafa gitse, ensar başka bir yol tutsa, ben ensarın gittiği yolu tutardım. Ey Allah'ım, ensara da onların oğullarına da rahmet et.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hadislerin Hikayeleri. Allah'ın kutlu elçisi, bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
1: Ah! Yardım edin. Yardım edin lütfen.
2: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
1: Kafam kanıyor.
2: Yardım edin, onu taşıyalım.
3: Ah. Geldim. Ah. Aman Allah'ım, ne olmuş ona böyle?
2: Kafasından yaralanmış. Ah. Hadi onu taşıyalım.
3: Tamam, hadi götürelim
2: hadi.
3: Onu.
2: Hadi. Bu tarafa.
4: Bakın gözlerini açtı, kendine geldi arkadaşımız.
2: Çok şükür, sonunda.
3: Nasılsın, daha iyi oldun mu?
1: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
2: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Kafan feci yarılmış, dikkat etmen gerekiyor.
1: Ah, hala ağrıyor.
3: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
1: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
4: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
1: Neden?
4: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
3: Evet, öyle.
2: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
4: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
2: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
4: Hüküm böyledir.
1: Öyle mi gerçekten?
4: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
1: E peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi. Hadislerin Hikayeleri.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsan hayatı doğumdan ölüme kadar birbirinden farklı ve zıt hallerin bir arada tecrübe edildiği inişli çıkışlı bir yolculuktur. Yaşamın içinde mutluluk, sevinç, huzur, umut gibi duyguların yanında keder, korku, hayal kırıklığı ve umutsuzluk gibi hislere yol açan durumlar da vardır. Doğal afetler, salgınlar, savaşlar, küresel krizler nedenleri ve sonuçları itibarıyla büyük insan topluluklarını etkileyen problemlerdir. Kronik bir hastalıkla mücadele, engellilik, bir yakının ölümü, boşanma ve maddi imkansızlıklar da bireyi sıkıntıya sokan yaşam olaylarından bazılarıdır. Bu ve benzeri bireysel ve toplumsal sorunlarla karşılaşan kişi her zaman problem çözme becerisi geliştiremeyebilir. Bazı durumlarla başa çıkabilirken, bazılarında başvurduğu başa çıkma yöntemlerinin işe yaramadığını, anlam dünyasının zarar gördüğünü, hatta artık kendi hayatının kontrolünü kaybettiğini hissedebilir. İnsan uzun süre anlamsızlık, hayatını yönetememe ve belirlediği yaşam amaçlarından uzaklaşma duygularının hakim olduğu gerilimli ruh halinde kalmak istemez. Hayatının rutin akışını kesintiye uğratan, acı ve sıkıntı veren olayları yeniden anlamlandırarak tekrar yaşama tutunma isteği ve ihtiyacı duyar. Bu aşamada başa çıkma süreci devreye girer. Başa çıkmaya yönelik